Özünüzü başkalarının orunda koyup, öz vücudunuzdaki köp taraflı mürekkepliğini körelisiniz, başkalarına muamili kığanda nazarınız başka çıkan idi. Mən humyup karışkan dakikalarını beşimden ötküzgen. Bırak mən muşu bir cüp közünün başkalarına mülayimliğe bilen bakan buluşu mümkünlükünü oylığınımda əmdilik kuzgalığın gazap otum asta asta ötüp kalan idi. Mən yine ziyadı çarçap haldın ketken simaladın ənsirgen idim. Bırak mən bunun pekatla azıraq toxtap duruş işgeldikige. Onun yolunu dağımlaştırışıga hamman bir küçü bolu dağallıqıgı işen geldikim üçün iç ağırtışımının oranını medet beriş alğan idi. Karmaqa qaydiyosun bilen kar bulmaydığında körünüdüğün kişilerin mu hamman qadırlaydığın, köngül bölüdüğün adam ve işi boğallıqtın, ulanın körünüştüki azadılıki ve yeşnarısı bilen kar bulmaslıqıgı həvəs qınmaydığın boğa idi. Bizden yesqıldığınımız, pekat karşı tarafının közünü yumup aşıqıcı arlıqtıki halıdı. Bırak karşı tarafımızda turgan bu adam, hayatlıktaki kişide çoğunkır təsir kaldırdığan san sanaksız dakikalarını baştan geçirgen boludu. Bizden gördüğünümüz bir adamın pekat birli tarafı boludu. Onun üstüge bu taraf aşu adamın bizge oxşaş nurgun karakter konusluğu tipadilgen birli tarafı hesablanıdı. Kişiler karşı tarafını düşünmegende hemişe bazı marka ve özü koyuvağın bahala arqılıq karşı tarafı tamığı basmakçı boludu. Yani teki bunu pütülleri hakikiyi deyip karaydı. Bırak bunun uxşas toğırdak tursumu xatap oğan inıqlıqlarının varlıq mümkünçiliklerini inkar kılıb etişila, kişiler arasındaki en çok tosalğı buluşu mümkün. Bazda tağdır orlaştırmağa işlap oludu. O pekat sizden başkalağa tekimi mol karakterini ve hakiki özünü namayan kılıdığan pürsat vermeyi özünüzde mu aşındaq pürsatın mahrum kığınızdır. Ya ki biz niqab mevcutluğu künüp gelip, başkala özümüzge yakınlaşkan da işki dünyamızda boşduğup ve kən ecu edip, onunla turmuşumuzga kırdığan pürsat berişini unutup kalaydı yendimiz. Aslında, hem adam siz körge halatı bulmaydıken. Aslında, hem adam bir-birini hakiki tonuyduğun pürsatke muhtaşken.

Uzun muddat hareket kılgan ballarının çoğun minisi bargan sır akıllı hop getirdi. Hareket kılışını vakti sırap kılı işlep karman, yügürgen çağda yürek soğuş tezleşidu, yügürgendeki put kollarının maslaşı, mayatçatın çoğun mini getu kacılaydı. Yani, kan, oksigen ve ozuqluğunu nervinin her bir hücayrısı getküzüp, hodi bahar yamğuri tuprağını suğarğını oğuşaş, çoğun minin pikir yürgüzüş yıldızını tekim çoğun yıldızdat kuzudu. Onun başka daim hareket kıldığan ballarının çoğun minisi de körünmez əvzellik yoşurunğan boludu. Tağı sözlerin əsli saxlığında kanuniyetini teximi tez esirde tutup, matematiki sualı işlegende oy pikri ravan boludu. Közleri oxşaş yaşlıki ballar qarğanda teximi nurluq boludu. Ula tuğma aqalıq emas, belki her qetim tərligende çoğun minisinin işke saxlığı ucunu asta-asta kenaytıp, dekat neğiş küçü, əsli tutuş qabiliyeti, enkaz qaytırış küçünü muskullağı əgişip küşlük kıludu. Üçüncü, balının ultramay kılıştın tıtıt bulman. Her gün yarım saat yürüyüş, sekreş, palak top oynaş, ögünüşük təsir yetküzməkdü, belki çoğun minəgi yol içip yerdü. Her gün cariyanı da ögünüş, büz şaslı kılış, nəpəsliniş ritmini tənşeş qatarlıqlarının həmisi ən axırda, məsil yaşkanda soğukkan buluş, təpəkür kılıştaki cavlıqlıq aylındı. Şunun üçün, hərəkət ballarının özbiyetlişi de intayın muhim deymiş.

Hürmetli radyonluk uçula. Bu qitim kucunguğu nazar programımız müşyada xarlaşdi. Programımızın dektori Şeringül Toxti. Məsul muhariri Polat Amanuri Anwar Erkin. Nazaratçisi Arapa Tüsencan. Tövendi deyiqtanla stansımızın anıtlış aldı turgan başqı sarxıl programlarda bolsun.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdinin iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kurtuluruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla, bugün biz dağdoğuluk yığını içip, şunu tentenlik cakarlayımız ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da, Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının yüzyıllıkını kütübüliş aldıdı ki moyun peyitte, döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cını da, omumüzlük galbini kolu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca, Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpkını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenetinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsi de çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Junhua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana kesbi orullağa. Yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa. Kendi tutturuşluk birinci şuciyla ve hizmet etirtinin azaları pidaylağa. Her kaysi demokratik partiye guruhla. Soda sanayiciler birleşmesi ve partiyesiz, guruhsuz zatlağa. Halk teşkilatları, şunundek cemiyetki her sadikilerge ali ihtiram bildirmen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçkı pahal katnaşkan ve medet bergen Şangan alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Avmin alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Teyvelli kerindaşla, şunundek Çetlerlerdeki çavmin kıyırındaşlığa, Jongo'nun namıratlarını azayçı işleri köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkıra teşkilatla, çetlerlik dostlığa, Çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla, namıratlık insaniyet cemiyetideki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimden hazırgıcı. Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Junhua milletinin namıratlık karşı küreş kılış tarihidir. Çüyüvenin ah vurup, peryat çekip, yaşla töküp zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen hesirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kesirle selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjung Şen'nin Hem ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adam öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Junhua milletinin namıratlıktan kutuluş, Kiyim bütün korsak tok buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktın ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir iskenciki ilu algan idi. Namıratlıktın kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Junhua milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşırışının mühim mezmonu bup kaldı. Jongo Komünistik Partiyesi kurulgan kündüm başlapla, Jongo halkını bəxtki eriştürüş, Junhua milletini güllendürüşünü əsli məqsidi ve burç kılıçtı çıntırıp, Jongo halkını iştipaklaştırıp, yitekləp, halkını güzel turmuşki eriştürüş üçün uzak müddet capalıq küreş kıldı. Yeni demokratik inkılap mezgili de partiye kendi kallarını iştipaklaştırıp, yitekləp,
Muştum zurlağa zərbi berib, yerlərini taqsim qılıb, yer terğuçunun yeri buluşunu yolu qoyub, yoxsullarının qaddini ruslap, azadlıqı erişigi yardan berib, ən kən xalqının kən dairdin qollışı və himayesigi erişib, Jongo inqilabının qalbisini qolığı keltürüb, yeni Jongo'nu qurup, namıratlıqın qutuluşqa tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongo qurulğandan kən, partiya xalqını iştipaqlaşdırıp, itəkləb, sosialistik inqilabını tamamlap, sosialistik asasi tüzümünü orıntıp, sosialistik kuruluşunu alğı sılcıtıp, xalqını öz küçüge tayinip iş görüş, cazaret bilen tırışıp işleş, devletin kaydının tertip selişki təşkilləb, namıratlıqın kutuluş, xalqının turmuşunu yakşılaşka puhtı asas saldı. Islahat içi vitiştin boyan, partiya xalqını iştipaqlaşdırıp, itəkləb, Namıratlarını yöləş ronaq tapdırış xizmətini kən köləmdə pılallıq, təşkillik yolu qoyub, icdimai işləb çıxırış küşlərini küçəb azad qılıb və ravajlandırıb, xəliq turmuşunu küçəb kapalətləndirib və yaxşılab, məslisiz uluq muvafiqiyyətlərini qolığı kəltürdü. Partiya 18-ci qurultayının bu yan, Partiya Mərkəzi Komiteti Umumüzlük Allıq Cəmiyyət qurub çıxışdı ki, ən müşkül, Və ən eğir vəzipə yezlada, bulubmu namırat rayullada. Yezla allıq səviyyəgi yetmisə, bulubmu namırat rayulla allıq səviyyəgi yetmisə, umumüzlük allıq cəmiyyət qurub çıqqallıq bolmaydı dəb iniq otturğu qoydu. Namıratlıq sosializm əməz. Namırat rayulla uzaqça namırat turi versə, qiyapti uzaqçı özgərmisə, Amminin turmuş səviyyəsi uzaqçı körnərlik ösmüsə, dövlətimiz sosializm tüzümünün əvzəliki namayan bolğan bolmaydı. Bu mu sosializm əməz? Şuna vaqtını çın tutub, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılış xizmətini yaxşı tutuş şərt dəb təkidləndi. 2012-ci ilinin axırı, partiya 18-ci qurultayı içilib uzaq ötməylə, partiya mərkəzi komiteti Allıq səviyyəgi yetkən yetmigəllikdə muhimi diqqallığı qaraş gerek. Bunun aşkıcı, namırat diqqallığının namıratlıqdın qutuluş, qutulalmaslıqı da adəb gəvdilik təkidləb. Bir mı namırat rayonu, bir mı namırat ammini qatardın çürüp qoyuşqa hərgiz bolmaydı adəb vədi berib, yeni dəvirdiki namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qilişinin müqədimisini başlı vətdi. 2013-cü ili Partiya Mərkəzi Komiteti Namıratlarını dəl cayda yöləş ideyəsini oturuq qoyub, namıratlarını yöləş xizməti mexanizmi da yenilik yarattı. 2015-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti namıratlarını yöləş ronaq tapdırış xizməti yığınını içib, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum qiliş nişanını işqaşırışının umumi təlpini oturuq qoyub, yöləş obyekti dəl cayda buluş, tür orlaşdırış dəl cayda buluş, Məbləq işiltiş dəl cayda buluş. Tədbirini aylı geçə əməliləşdürüş dəl cayda buluş. Kənitlərinin əkvalı qırab Adəm əvətiş dəl cayda buluş. Namıratlıqdın qutulduruş önümü dəl cayda buluşdın ibarət, altı dəl cayda buluşunu yolu qoyub, işləb çıxırışını ravajlandırış, köçürüş, ekologiya toluqlumusu biriş, maaribni tərəqi qıldırış, İctimai kapalet arqılıq toluq kapaletlendirişinin ibarət 5-1 Türküm kuruluşun yolu qoyub, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qilişçiğinin qalbisini qolğı gəltirişinin umumi hocum buyruqını çürdü. 2017-ci ili partiya 19-ci kurultiyi namıratlıqın dəl cayda qutulduruşunu 3 çoğun ötkəlgü hocum qilişçiğinin bir süptüdə umumüzlük uğurlaşdırıb, Umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxış nişanını çın közləb, küşünü mərkəzləşdürüb, eğir namıratlıq qorğınını bösüb ötüb, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılışda əl qılğuş çən qılış, əl qılğuş qəlbi qazınışını oturuq qoydu. 2020-ci ili yeni tasıman öpki yalıqı yokumi və pəvqulada zor kəlkün ölçülük apıtının təsirge küşlük taqabıl duruş üçün Partiya Mərkəzi Komiteti Bütün partiya, bütün memleketten teximi zor irade, teximi zor salmaq bilen, koşmi imtihan sualını yaxşı işləb, tamamlaş cengini yaxşı qılıb, tolup taşqan işənç bilen namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qilişinin ən axırqı qalbisini qolığı keltürüş üçün atın işini tələb qıldı.
8 yıldan buyan partiya merkezi komiteti namratlıktan kutulduruş ötkeligi hocum kılıçını devletini idare kılıçta gevdelik oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştı ki tövençek vazip sıkılıp, namratlıktan kutulduruş ötkeligi hocum kılıçının kaynam taşkılı kutulgan halık uruşunu teşkillep kanatay durdu. Partiya ve halık tosal kulağını tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkı kışırı oyunu cari kıldırıp, en eğir kıyınçılık, en eğir namratlıkını birbirlep yenip, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta zor tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Yezladiki namrat ağalının hemmisi namratlıktan kutulup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki nişan vazifelerini işka şuruşka aşkuşluk tökpü koşuldu. Partiya 18. kurultayın buyan, yılığa otları hesap bilen 10 milyondun artık adam namratlıktan kutuldu. Bu, otları hal bir devletinin ahalisini namratlıktan kutuldurganı beraber. Namrat ahalının kırım seviyesi körnerlik östü. İşkidin gəm kıldırmaslık, üçtü kapalletlendiriş toluk işki eşip, namratlıktan kutulgan amma yemek işmek, kiyim keçekten gəm kılmaydıgan boldu. Mecburiyet mağarpi, asasi davalınış, turalgu bihaterliki kapalletlendirildi. İçimlik su bihaterliki mu kapalletlendirildi. 20 milyondan artık namrat bimar tür boyu içi davalınıp, ilgiri kesel sebebinin turmuşu kıyın ekvalda kalgan ailenin kadir uslandı. 20 milyon kıyıkın namrat amma töven turmuş kapı altıdın ve kıyınçılıkı eğirlanı kutkuzuş, yardan beriş, bir kıştın bekraman boldı. 24 milyondan artık kıyınçılıkı ba meyip ve eğir meyip turmuş ve perviş toluklumsıgı erişti. 1 milyon 100 milyondan artık namrat amma orman muhabizetisi bulup, süzük su yeşil tağını koğdap baylık yarattı. Meyli karlık egizlik çöl bayavan bolsun, ya ki tikkiyalık tağu taşlık rayon bolsun, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının nuri her bir bulun puşkahını yoruttu. Bunu bilen sansızlığan kişilerinin tağdırı özgerdi. Sansızlığan kişilerinin arzusu emelge açtı. Sansızlığan kişiler bəh saadetke erişti. Namratlıktan kutulgan rayolla iqtisadi, ijtimai terakkiyatta çoğun kadem bilen yetişvilip, umumi kıyapıtı da zor tarihi özgürüşle boldi. Namrat rayollarının terakkiyat kadimi körnerlik tezlişip, iqtisadi emeli küçü üzlüksüz işip, ul esle kuruluşu uşkandak ilgirlip, ijtimai işlerini tez terakki kılıp, yol yürüyüş kıyım buluş, su içiş kıyım buluş, tok işiltiş kıyım buluş, alakilişiş kıyım buluş, mektepte okuş kıyım buluş, davalınış kıyım buluş meseleleri tarihi yosunda hel kılındı. Arxiv kartı turguzulgan namrat ailedeki mecburiyet mağaripi baskıçıda okuvatkan okuvucuların okuştun toktap kalgaları udulluk tükütüldü. Şarait hazırlıgan yez bazarla ve iştatlık kentlerinin hemmisige katıklaştırılgan yol tutaştırıldı. Aptobus silindi, poşti yetküzüldü. 1 milyon 100 min kilometre uzunluktaki yezi taşı olu yeniden yaki özgertip yasaldı. 35 min kilometre uzunluktaki tömür yol yeniden yasaldı. Namrat rayonlarda yezi iliktir toru arkalık tok temminleştiğinin işençilik buluş nispeti 99%. Çoğun iliktir torunun kaplaş dairesindeki namrat kentlerge dinamikalık tok yetküzüş nispeti 100% yetti. Namrat kentlerge optik talalık tor ve 4G torunun yetküzüş nispeti 98% aştı. 7 milyon 900 min aile, 25 milyon 680 min namrat amının xatarlık öyü özgertilip, cemi 35 min merkezlik orlaştırış rayonu, 2 milyon 660 min yürüyüş orlaştırış öyü silinip, 9 milyon 600 mingdan artık adam namrat kapısını köçüp çıkıp, bekinmilik ve kalaklıktan kutulup, yeni yurt makanı köçüp girdi. Nurgun amma sihirli köyrük bilen hoşlaşıp, tabii tosuktan kutulup, ravan yolda mağandıgan boldu. Kırtak su bilen hoşlaşıp, pak su içidigan boldu. Töt timidin şamal ütüp durduğun kapı bilen hoşlaşıp, azade, yoruk, şikayişlik öyle de olturdu.
Millionlagan namrat ailenin balıları tekimi beraber terbiyeleniş pürsüdün bekraman bulup, her günü mektepki berişta tağ deryaların ötüş bilen hoşlaşıp, mektepte yitip okuyduğun, mektepte tamak yediğun boldı. Nopası bir kadar az, 28 millet pütülleyi namratlıktan kutuldu. Yeni jongu kurulandın kin, 1000 yılını birli atlap, sosyalizm cemiyeti kadem koygan, bazı bivasta halkıgan milletle, yine namratlık, kalaklıktın umumüzlük hallık seviyeye yetiştik, ikinci ketimlik tarihi alkışını işgaşurdu. Barlık eğir namrat rayoladı ki, en ahırki korgan pütülleyi buzup taşlandı. Namratlıktan kutulgan rayonların hemli yeri de, yurt kıyafeti de gayet zor özgürüş bolgan, tağ deryala güzel tüskürgen devir kartinisi namayan boldi. Namratlıktan kutulgan ammının royi kıyafeti pütülle yenilinip, özüge tayiniş, özünü kudret taptırış şençi ve casartı açtı. Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta, mol maddi neticiler kolu keltürülüp kalmasının, mol menevi neticilerimi kolu keltürüldü. Namratlıktan kutulgan kent ammının casaret bilen ilgirleş cüşkullığı ve hayati küçü urgup, sosyalistik yadrolu kımmet karışı kent tarqaldı. Medeni yeni keypiyat kent evüc aldı. Japa müşakkat kiçidap küreş kılış, japa kiçidap emeli işleş. İşki kolu tayinip bəxtlik turmuş yartışı royi, kent namrat rayullada umumi keypiyatı aylandı. Yurttaşlarını başlap, 7 yılda tıkkiyatın sırtı tutuşuduğun yolunu aşkan Chongqing şehri, Wuxian nayesi, Juxian yisi, Shajong kenti partiya yeçikisinin şujisi Mao Shanlin mındak dedi. Tağını bir çi kolusak, bir çi kiniydu. Yolunu bir can yazsak, bir can uzuraydı. Biz bu bir evlat kişiyle her kança namıratlıkta japa müşakkatı ötsek mi, evlatlarını çokum yakıştırmış ki eriştirişimiz gerek. Yunnan ölkisi Kunming şehri Nongquan rayonu Wulong bazarı Pingzi kenti Bajaoqin grupusidiki meyip bolsumu iradisi sunmagan Jang Shundong mundaq dedi. Jismimiz meyip bolsumu royimiz meyip emas. Mengimiz kolumuz saq. Oylay alaymız, qila alaymız. Namrat ammının royi dunyasi namratlıktan kutuldurish ötkülüge hujum qilish davomida beyidi ve yükseldi. Şençe tekimi açtı, menisi tekimi callandı, gayreti tekimi urgudu. Royi keypiyatıdın taşkı kıyapıdıkice çoğunkır özgürüş boldı. Partiye bilen ammının, kadırla bilen ammının münasuvetti körnerlik yakşılınıp, partiyenin yezladiki hakimiyet yürgüzüş asasin tekimi müstekemlendi. Her dercilik partiye teşkilatları ve ken kompartiye azaları Partiya Merkezi Komitetinin çakırkı kati avaz koşup, otta kızgıllık bilen burcunu ada kılıp, emeli herkete arkalık vədisini emelde körüstüp, namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçtın ibaret bu stüteksiz can meydanı da yürek kininin serip kıldı. Tökpü koşup netice arattı. Namratlarını yöleş kadırları umum üçün ailesinden ayrılıp, namrat am bilen koşmaklaşıp, uruh tukkan bulup, Yıl boyu ismini koşup işlep, japadın, tapı tənlədin korukmay, qiyinçilik aldıdı can dikip, halkılık peyitte oturgu çıkıp, yürekini ve əcir mehnitini mınlıgan, on mınlıgan tağ deryalağı septi. Mınlıgan, on mınlıgan öy ailəgi sərip kıldı. Ula, ən igiz tağladın halkıp, ən xəterlik yollanı besip, ən yıraq kənitləgi berip, En namrat ailede konup, kayarda ihtiyaç bolsa şu yergi berip küreş kıldı. Bazı kenit kadırları, işleyeli güdek madarımlı bolsa, mengü kenitki puhrala üçün iş kılıp berimen. Kentimizdeki puhralanı tekimi yakıştırmış ki eriştürümen. Men bir kompartiye azası, ammini yitekleb, puhralanın namratlık yıldızını çokum kumurup taşlışım kerek dedi. Asasi katlam partiye teşkilatları cengavar korgallık rolünü toluk çari kıldırıp, partiye kuruluşunu tutup, namratlıktan kutulduruşun ilgiri sürüş dağımı da tavlandı. Uyuşkaklıkı ve cengavarlıkı üzlüksüz açtı. Asasi katlamının idari kılış iktidarı körnerlik östü. Namrat rayulladı ki ama
партиянын кипин аңлап, партияге миннаттарлык билдирип, партияге эгишип минип, партия аазалары башламчы болса, биз улага эгишип ишлесек, намараттыктын кутулушубуздун үмүт ба. Биз дөөлөт байрыгын эсишке амырак, чүнки дөөлөт байрыгы эң кутлук. Суу ишкенде кудук казгучуне, намараттыктан кутулганда компартияны унтумайбыз дейишти. Партия билан аммынын, кадрлар билан аммынын мунасибети зор дәрежеде мустахкемленди ва раважланды. Намаратларны азайтыш боюнча идара кылышынын жоңго өрнөгү жаратылып, дүйнөвий намаратларны азайтыш иштерге зор төкүп кошулду. Намараттыктан кутулдуруш изчил түрде дүйнөвий тараккыят ва идара кылышка кашылып болуп аткан гәүдәлек кыйын мәсьәле болуп келди. Ислахат ичевичтин буян азыркы намараттык өлчөм боюнча эсептегенде дөөлтүбүздө 770 миллион ези намарат аалысы намараттыктан кутулду. Дүйнө банкынын халыкара намараттык өлчөмүгө асасланганда дөөлтүбүздө азайган намарат аалы окшош мезгилдеги дүйнө боюнча азайган намарат аалынын 70%ын көпүрөкүн ийгиледи. Болупму бүтүн дүйнөдө намараттык акыбалы яны эле эгер болуп аткан. Баазы дөөлөтлөрдө бай намараттыкка айрылыш эгерлешип аткан аркы көрүнүштө дөөлтүбүз Бирлешкен Дөөлөтлөр Тәшкилатынын 2030-жыл имкониятлык сижил тараккыят каралмасындагы намараттарды азайтыш нишанын муддаттан 10 жыл мурун амалга ашырып, халыкара жамияттын кең тарыплышыга эришти. Биз намараттарды азайтыш халыкара хамкорлугун фаал канат жайдырып, намараттарды азайтыштыкке халыкаралык мәсүлиятибизди ада кылып, тараккый кылып аткан дөөлөтлөргө күчүбүздүн жетишчи жардам берип, Дүйнө намараттарны азайтыш ишлеринин күчтүк түрткүчүсү болдук. Дүйнөгө назар салсак, кадимден азыргыча дүйнөдө эч кандай бир дөөлөт мындай кыска убакытта нече 100 миллион адамды намараттыктан кутулдура алган эмес. Бу натыйжа жоңгого мансуп. Шундайла дүйнөгө мансуп. Биз инсаният тагдыры ортак гаудиси барпа кылышка түрткү болушка жоңго күчүн коштук. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü öğrenç programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtuluş ötkülüğü hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir, Nazaretçi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

iş. Bu bosumu araq içiş. Ülgüdek içip kolugu tutkuzgan yakşı nerslerini buzup taşlaydı. Atlarını köp suğurup etip ağırtıp koydu. Atlarının bir obdan cabdoklarını buzup, üzüp taşlap koydu. Arbının çaklarını araq tigişi bitidu. Dan ayrış maşinilerga tömürünün sunuklarını taşlap koyup, maşinini kerektin çıkırdı. Şıkılıp, ula könlük yakmağın nerslerinin hemmesidin bizar. Şuna pütkül yezi igiliki akıgı keti batıdı. Yerle karaksız gelip, koray visip ketti, ya ki dikkallağı bölüp berilip, 1 milyonluk osul alıdıgan yerlerden, 100 000 osul elindigan bop kaldı. Devletin umumi maliye kirimi azlap ketti. Eğer burunki yolumuz bilen mangan bolsak, hergiz undak bolmaydı. Şunun bilen o özünün tasavvurudaki kullanı azat kılış planlarını sözlep ketti. Onun planı bu iş işlense, yukurdu özü digen işladın saklangılı bolarmış. Levin onun o gepterge bekme kızıkıp ketmedi. Ama o sözlep bolgan dinkin, özünün deslepki pikirlerini otturgu koydu. Dekkançılıkımızdan kündün küngü arkayı ketu atkını ras. Ama işlemçiler bilen boğan hazırkı münasibetimiz bilen bu meselini halkıp ketmekimiz kıyın. Bu inik paket. Dedi o, Seviye Jeski'nin bu meselige bolgan karışının kandaklıkını biliş məksistide. Men bu karışınızı koşulmayman. Dedi Seviye Jeski, onun sözge ciddi revistire diye berip. Men meselini pekat özümüzden igilikimizde başkuruşku mayır emeslikimiz dili izdeymen. Bizden kulluk devirdeki dikkançılıkımızdan seviyesini yukur dep ketkili bulmaydı. Eksiye bekme töven idi. Ne maşinilerimiz, ne yakşı ulağlarımız, ne başkuruş tüzümlerimiz yok. Hisabat kılıçlımı bilmeydik. Ştali iç terbiylengen boğaltırlarımız baydı o. Dedi helik pomuşçik zanlı kılgan dek kılıp. Kandaklı hesaplısa, hesaplıgan nesilleri bilen bizde veyran kılattı. Bizgi paydı yok idi. Nemüçün ula bizde veyran kılıp etti deysiz. Konu dan ayrış maşinisi, ya ki silahının Rusiyacı yağıta atış maşinanlarını ula kandak veyran kılıp eteleydi. Minin par maşinamını hiç kim undak veyran kılıp etelmedi o. Rus atları kandak. Ulanın tuyakları aciz. Kuyrukudun tutup tatmak için mangmagan. Eni şundak atla sizini veyran kılıp etedi. Gollandiya atları ya ki başka nesli danlık atla undak emez. Sebep manı muşula. Biz çokum yezi igilikimizden teknik seviyesini yukur götürüşümüz gerek. Şunda kılıç şarait boğan bolsa yakşı bolatdi Nikolay Ivanovich. Sizde o şarait ba, men de yok. Men bir balamını daşöde, kalgan ballarımını otur mektepte okutu vatı men. Şuna Gollandiya atlarını seti vilişka küçüm yetmeydi. Bankıdın karzasınız boludu. Kep kalgan nesilerini kim artık kıp seti veyat demekçi misiz? Onda kılanmayman, mesleğetiniz gerekmet. Dikkançılıktan seviyesini tekim yukur götürüş sürür. Tamamen mümkün digen gepke işenmeymen, dedi Levin. Bu işini kılıçka pulum ba, emma kılıç çarem yok. Bankının kimlerge paydı yetküzdük allıkını mı bilmeymen. Minin dikkançılık sağan sermayemden hemmisi de ziyan görüldü. Ulağ asam mı ziyan tattım, maşını asam mı ziyan tattım. Bu nayt togır gep. Dedi ak buradlık pomuşçik huşallıkı da külüp getip. Bunda ehvaldık adem bir menemez. Dedi Levin sözünü devam kılıp. İgilikini muhafık başkırıp gelip atkan pomuşçiklarının az sandıkilerini hesap kanmağında hemisi ziyan tatı batıdı. Siz dep yakın ço. Sizden igilikinizde paydı ba mı? Dedi Levin. Şu arlıkta o Seviye Jeski'nin közlerde, yani helik edek korkunuş küçüşüp gelip atkan dek aletini görüp kaldı. Her ketim o, onun işki dünyasıdaki malum bir yoşurun cayga şikirlep kırmakçı bolganda, onun da

Şu gün akşam Levin'in ayolları bilen billi oturup bekme iç puşti. Hazır özünün ilgilikidin narazı bolu vatkalla yalgız özül emeskini. Bütün Rusya'da ortak ehval işkellikini. Eğer hemli yerde emgekçile emgekke yoldu kilivit uçuratkan aşu kiri dikkandek muamele kıladıgallı bolsa, o meselelerin hel kılış kuruk arzulu bolup kalmay, belki çokum hel kılgılı boludugallıkını oylap kıyla vatattı. Bu hıyalla onu hayacangı saldı. Bağan sırı o meselelerin hel kılışkı boludugallıkıga, onu çokum hel kılış gereklikige közü yetişki başıldı. Levin ayolla bilen hoşlaşkanda, ete bir gün turup, ula bilen bille, Hallık ormandaki gömürlüp düşken aşı acayip cayını otluk berip körüp keledi gallıkı vədi bədi. Uxlaştın ilgiri Seviye Jeskedin özü tonuşturgan emgekki münasivetlik bir neçi kitabını ariyet elip okup çıkış məxsidi de onun kütüphanısı kirdi. Kütüphana tolumu çoğun. Töt damının hemisi kitap cavelleri bilen tolgan. Öynün otursuğa yuğan bir yezik üstelü bilen yeni bir yumulak üstel koyulgan. Üstel üstü de yuğan bir lampa. Lampının etrafıga her hıl yeziktiki en yeni gezit jurnalla yeyip koyulgan. Yezik üstelinin yanı da hüccet işkabıdın biri tikleklik bulup, onun her bir tartmasıga altın renk hat bilen tür ayrımları yezip koyulgan idi. Seviye Jeski yatma orunduğu da kitap okup yatattı. Nemi körüvat siz? Dep sorudu o, yumulak üstel üstüdeki gezit jurnallarını ahtırıvatkan Levin'din. Karan, aşının da tolu mu kızık bir makalı ba? Dedi Seviye Jeski Levin'nin koludaki jurnalını körüp. Polşanı bölüşü bilişinin asaslık baş cinayetsi Feriderich emesken. Dedi o yeni kızıkıp sözler. Esli de... Şunun bilen o tolumu muhim, hem bayağı tılgıyılıp bakmağan bu yeni meselini özgü has adıtı bu içe kıska ve eni kılıp sözler bədi. Levin'nin hazır en köp oylaydığını dikkançılıkların işleriydi. Lekin Seviye Jeski'nin sözü gelirlerini anlav etip, İşçi de özüdün özü. Bu adam zadı nemini oylaydıgandı. Nemi üçün Polşanı bölüşü bilişka şünçilik kızıkıdı, dep sorap koydu. Seviye Jeski sözlep bolgan dinkiyen Levin onun din. Onun nemiz kızık, dep sorugan idi. Seviye Jeski cevap vermedi. Levin'nin kızıkıdığını əslide kandak bolgallıqı idi. Lekin o onu düşündürmedi. Onunla neymiş ki kızıp kalgallıkını düşündürüşünün zörürüydü yok dep oylığan bolsa gerek. Mən bayıkı açık yaman pomişçikka kızıkıp kaldım, dedi Levin çoğun bir tınıp koyup. Bekme akıllık, bilidigan nersiler köp ademken. Onu koysunuz jo. O kulluk tüzümünü yoşurun kollap gelip atkan cahil unsur. Ulanın hemiz şundak. Dedi Seviye Jeski. Ulanın başlamcısı siz emes mi? Oğu şundak. Lekin men ulanı başka yakı başlayman. Dedi Seviye Jeski külüp gitip. Men onun bazı karaşları kızıkıp kaldım. Dedi Levin. Onun digerler mi toğra? O ilgilikimizni umum ehvalgı muvafıklaştırıp başkurup mağımız digen gep akmaydı. Cimcit olturgan aş pomuşçuk okşaş, yokur ösüm bilen kerz beriş. Ya ki en adli usulla bilen başkuruş gerek dedi. Eğer şunda kıldıgan bolsak bunu kimdin körüş gerek? Elbette özümüzdün körümüzde. Yeni biri işimiz akmaydı digen bikar gep. Vasil Chikov'nun ilgiliki ekvatı doğu. Zavutları, ben sizin nemi gayran kılavatkanınızı düşenmedim.
Dehqonlarning maddiy va ruhiy jihatdagi saviyasi tex intayin tuvan. Hozirgacha o'zlariga tonish bo'lmagan narsalarga qarshi turib kelyapti. Egilikni muvofiq boshqaruvish deganingiz Yevropada aqidu. Chunki ularning dehqonlari o'qigan odamlar. Shunga bizmi dehqonlarimizni cho'qim bilimli qilishimiz kerak. Gap shuningda. Ularni qandoq bilimli qilib bo'g'li bo'ladi? Ularni bilimga ega qildigan uch narsa bor. Biri maktab, yana biri maktab, uchinchisi maktab. Lekin boya o'zingiz ularning moddiy turmush saviyasining nihoyat tuvan ekanligini dedingiz. Bunda ahvolda maktabni sizning bu gapingiz kesal kishiga maslahat bergan odam bilan kesal odamning qiziq gaplarini yodimga soldi. Biri kesal biriga surgi dorisi ichib beqing desa, kesal odam ichib baqdim texim battar qilyapti debdi. Zulik qo'yib baqsangiz bo'ldi desa, qo'yib baqdim texim battar qilyapti debdi. Undoq bo'lsa, tangirga tevinishingizni qopdi desa, uni mi qilib baqdim texim battar qilyapti degidek. Ikkimizning parangimiz dal mushundoq bo'lib otdi. Men siyosiy iqtisoddan gap qilsam, siz texim battar bo'lib ketdi deyapsiz. Ha, men maktabning gapini qilsam, siz yana texim battar bo'ladi degandek gap qilyapsiz. Maktabning zodi nimaga foydasi bor? Maktab dehqonlarning boshqa ehtiyojini qamdaydi. Men buni hech qanday qilib tushunmadim, dedi Levin hayajonlanib turib. Maktab qandoq qilib dehqonlarning moddiy sharoitlarini yaxshilashga yordam bera oladi? Siz maktab bilan bilim ularning boshqa ehtiyojlarini qamdaydi deysiz. Mana buningda ishlar texmi battar bo'ladi. Chunki ularning ehtiyojlarini u yo'l bilan qondirib ketish mumkin emas. Qo'shish, elish amallari bilan diniy aqidalarni savol-javoblar ularning moddiy ahvolini yaxshilashga yordam bera oladimi? Men buni mangu tushunmagidekman. Oldingi kuni kechda men emchakdagi bolasini ko'tarib olgan bir ayolni uchirtib kelib, uningdan nega berib kelyapsan deb so'rasam, balamga yig'ol vositasi chaplishib tikan, daxonning qishig'i opirib o'qitib keldim dedi. Men yana daxon yig'langi balangni qandoq saqaytdi deb so'rasam, u balani to'qi katkiga solab qo'yib turib, bir nimalarni o'qidi deb javob berdi. Ana, u savolingizga o'zingiz javob berdingiz. U xotinning angizi eshib ketgan balasini to'xo katkiga solab turib davolaydigan yerga opamaslik uchun shundoq qilish kerakki, dedi Seviya Jeski xushol kulib ketib. Yoq, yoq, dedi Levin ro'y tushib. Men bu xil davolash usulini dehqonlarni maktab orqali davolashga tamsil qilmoqchi edim. Dehqonlar bilimsiz ham kambag'al. Biz buni osh xotin balasiga yig'i olvosiz choplashganligini bilgandek noyit iniq bilimiz. Chunki u bola tinmay yig'lag'anda. Maktabning dehqonlarning nadonligi bilan kambag'alligini qandoq davolaydiganligiga kelsak, men buning tigiga yetmadim. Xuddi to'xo katkining yig'langulikni qandoq davolaydiganligini bilmaganga o'xshash. Faqat kambag'allikni yiltizdan davolash kerak. Bu jihat siz kam deganda o'zingiz yomon ko'rdigan Spencerga o'xshab qoldingiz. Umu bilimni xat o'qish va sanoq sanashning natijasi emas, balki mo'l paravonlikning, qulay turmushning, pokliqning natijasi bo'lishi mumkin deydi. Balli. Spencer bilan bir fikrda ekanligimdan xushol emasman. Yoki aksincha nihoyat xafaman. Amaliyotda men buni birli bilatdim. Maktabning hech nimaga foydasi yo'q. Faqat dehqonlarni boy qila oladigan, ko'proq bo'sh vaqt bera oladigan iqtisodiy aslahalar shundoq natija paydo qila oladi. Shu chaqda maktabmi bo'l bo'ladi. Hozir butun Yevropada majburiy o'qitish yo'lga qo'yilyapti. O'zingiz qandoq bo'lib bu masalada Spencer bilan bir fikrda bo'lib qoldingiz? So'radi Levin. Bu savol bilan tang Seviya Jeskining ko'zlarida yana yiliqidek qo'rqinish aks etib qoldi. Orqidilla kulib turib,
Yığlanğılıqnı davalaş usulü tolımı qızıqken. Onun yığısını siz öz qulqunuz bilə anlığan mı? Dəb sorudu. Levin bu adamın turmuşu bilən fikir qilishləri otursudiki münasibətini düşənməknin qiyin işkəllikini bilib qaldı. O fikirlərinin nemi nəticə hasıl qılıdığanlıqıqa qılçı pisənd qılmaydı. İxtiyari sözlə verətdi. Mülayizləri

düşündürgende İvan'ın çırayıda ensizlik ve epsulunuş peyda bulup, anla verişke revit kalmay, özünün keçiktürüşkü bolmaydıgan işlerini kılışkı başıldı. Turup iğildin arğı sancıp çöp açıqattı. Turup su alğılı mağattı. Turup iğildeki kığını dövleydi. Yeni bir kıyınçılık dikkallanın, hocayının bizni talan taraj kılıştı mı başka məqsətleri buluşu mümkün, dep oylap özüge işenmesliğiydi. Ula Levin'ni özlerge her kan sözlügen bilen mi, hakiki məqsətini bizge eğitmaydı, dep işin etdi. Ula özlerimi nurgun çıraylıq keplerini kılgını bilen, hakiki məqsətlerini Levin'den yuşurattı. Onudun başka, əmmi nemedin ağırnıdığan helik pomişçik toğır deptiken. Dikalla her kandak bir işte toxtam tüzüsse, en muhim ve en tevrenmeydiğini, her kandak bir yeniçi terikçilik usulünü, yeni saymallarını işildişini halımaydıken, hem ulanı onunla mecburlaşkımı bolmaydıken. Yeniçi terikçilik kılışının burun kısıdın yakşı işkeldikini, yeniçi soku bilen yer oğdursa, tez hem epçil boludoğallıkını etraf kılıp turup mu, yani boy vermey, her kıl bahanelerini körüstüp, işil dişini rət kılıdıken. Levin Boketim ulanın bu mecazini obdalla düşünüp kaldı. Lekin bundak keti verse, terikçilik seviyesi teximi tövellep getetti. Özgü paydısı barlıqı enik görünüp durgan bu özgertiş usullarını kollanmaslıqa onun könlü unumaydı. Ahır o, aşu kıyınçılıklağı karmay, küz kelgende özünün planı boyucu iş kılıp, məxsidigi yetken mi boldı? Hiç bolmağanda, özü şunda kılalıdım dep oylağan boldı. Levin deslepte bütün ilgilikini yeniçi şertle boyucuya dikkallağa, yallamı dikkallağa icargı berib etdi. Ama uzak ötmeyla, bunda kılıp məxsidigi yetkil bolmaydıqallıqını oylap, bütün ilgilikini mal korusu, bağ, köktatçılık, otlak, etizliklağı bölüp ayrım-ayrım başkurmakçı boldı. Levin'nin o içe kallısı adlı malçı İvan onun planını başkaladın yakşırak düşengen idi. Şuna o özünün ailesini asas kılıp bir koperasiya kurup mal korusunu götürüp aldı. Yırak bir yerdeki taşlanıp kalgınıga 8 yıl bolgan terliği yer, akıllık yağatçı Rezonov'nun yardımı bilen yeni hemkarlık şartları boyunca 6 dikkanın terişiği berildi. Şorayev isimlik yeni bir dikkan şu yerle bilen köktatlıklarının hemisini götürüp aldı. Kalgan yerle yeni şu konu usul boyunca terildiğanga kaldı. Ama yeniçi başkuruş boyunca berpa kılıngan bu üç grupa Levin'nin gayretini tekimi aşırdı. Lekin mal korosunun ahvali tazı yakşılınıp getelmedi. İvan eğilini sık tutuşka ve yeni serikmayı çıkırışka katlı karşı bulup, mal soğuk caydı tursa yemni az yaydı. Ham kaymak serikmaydın yakşı dep duru aldı. Yeni teki burun kuku okşaş şakı talep kıldı. Özünün kötürü valgan işidin alıdığan paydısını şakı dep karmıdı. Paydının yerimidin kırdığan kırımge kılç kızık mıdı? Rezonov'nun koperasiyası ülgürel müdok digen bağını bilen, ziraat teyirlidigan yerine işkiketim ağdırış toğırsıdı deyişken şartını orındı mıdı? Neticede bu koperasiyanın dikkalları terikçilikni yeni şartla boyunca orundayımız dep vədiləşken bolsa mı, o yerlerini özlerge təallıq umumi yer dep oylamay, ortakçılıkı berilgen yer dep bilip gelip, Rezonov bilen billi berip Levin'a, bizdin bu yerlerinin icarısını ile ağam bolsanız, şu çağda sizlimi kulukunuz tinciddi, biz mi erkinrek bolattuk deyişti. Onundan başka, ula her kıl bahanelerini tepip, toxtamdı deyişken eğillani, lapaslani yasımay, kış-kış sörep geldi.
Шураев өзі көтіріп алған көктатлықланы деққаллағы бөліп ижарғы бері вәтмәкчі еді. Лекен тоқтамдыки шәртләні хата түшіні веліп, ұнда қылмеді. Қарғанда әттәй хата түшіні алған дәкмі көрінәтті. Оныңдың башқа Левин деққалла білән сөзлішіп, бұ ішінің пайдысыны түшендіргенде, ұланың оның гәплерге құлақ салмай ватқалықыны. О, немілі десон, біз сенің қапқыныңғы түшмейміз дегендік іпадыды болу ватқалықыны пат-пат сезіп қалатты. Бұны о деққалланың ішідеке әң әқыллық Резунов білән сөзләшкенде текімі иніқ сезетті. Бәзіде оның көзлерде ойнап тұрған күлімсірештін Левинні мәсқыры қылып атқан дек. Башқыланы алдысыңыз алдап кетәлерсіз, әмма мән Резуновны әргіз алдап кетәлмейсіз, деп атқан дек бір қыл ішпадыны көретті. Лекен әхвал үшіндақ болсы му, Левин планымның тоғырлықы де геп йоқ. Есабатны тоғыр қылып, ойлығалырымны қатты қылдырдығалы болсам, Улаға бұ чарының тоғыр ішкелдікіні ақыр білдірмен. Шу чағда ішла өзлікідің үрішіп кетіду деп ойлайды. Ашу ішла, игілікінің қолыды қалған қысмының ішлері вән күтіпханысыды олтырып қылыдыған езіқчілік оның пүтін бір яз вақтына алды. Бір кетім му оғы чықып бақмеді. 8-інчі айның ақырда Долли игерні қайтырып әвәтіп бәген адамдын, Облонски айлыскілянің Москваға қайтып кеткерлігіні біліп, шындыла өзінің Доллиғы бір парчы болсымы хәт езіп қоймай, ойлыса хижил болып қызарғудек әдепсізлік қылғалықыны түшенді. Вә бұ қылықым білән қазанны чеківеткендек ішкілдім. Әмді ұланың өйге қайсы юзім білән барармен деп ойлады. Севия жеске білен му хошлашмайлы қайтып кетіп, оның ғымы ашындақ әдепсізлі қылған еді. Әмде ұлан еңкі ғымы баралмайдыған әхвалғы түшіп қалды. Лекен бұланың әммісі оныңғы бәрі бірі еді. Пүтін деқті игілікіні башқұрышының еңі планы үстеді еді.

0: Kasızlıkta mı yama iş? Bu diyen çok rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

davalaşının birdən-bir ünümlü üsulu bulup, yemeklik ziyade sezimcallıqı yaşının çoğayışığa ergişip, özlüğünün saqıyıp geçişi mümkün. Şuna kararlık tekşürtük duruş gerek. 5. Anı sütü bilen bekılgan, kalı sütü aksili reaksiyaya kılgan bu vaxtlarını dağımlıq anı sütü bilen bekış teklifi verildi. Lekin anılar kalı sütü aksılıq yemekliklerden özünü çat gelişi gerek. Anı sütü bilen bekılmağın, kalı süt aksili reaksiyaya kılgan bu vaxtlarga amino kislota retsipi ya ki çoğunqur hidrolizlanğan aksıl retsipi süt paraşokini talap işiltiş gerek. Adatta amino kislotası yoki çoğunqur hidrolizlanğan süt paraşokini 3 aydın 6 aygıcı işkendin kiyin, ata anılar bu vaxtlarga kısmen hidrolizlanğan süt paraşokini berişini tədrici sınap baxsı buludu. Eğer başka bir normal inkas bulmasa, 6 aydın kiyin adetki süt paraşokini sınap baxsı buludu. 6. Köp sandiki öltemretki çıkan bu vaq yaşının çoğunışığı əgişib, adatta özlüğüdün saqıyıp getudu. Məsələn, köp sandiki kalı sütü aksiyeli reaksiyaya kıldığan bu vaqlarının öltemretki çıkış əhvali 3 yaşdın burun yenikləydu. Tuxum reaksiyaya kıldığan 3-dün 2 kısım balılar 7 yaşdın burun saqıyıp getudu. Ama xasın, katlıq postluq meyve, bilik, rak, kıskışbaqı qatarlıqlarının reaksiyaya kılış vaqtı bir qadar uzun bulup, bir kısmi belki bir ömür davamlışı mümkün. Kündülük turmuşta tüvendeki birkaç noktaya dikkat kılış gerek. Bu vaqlarga amal bar sap paxtı süpetli kiyim keçek ve yotkalarını işiltiş. Koy yungi, xemi vitala, nilon kiyimlerinin bu vaqtının terisigi tigip keçiştin saqlanış gerek. Teri nemlikini saqlaş, gıdıqlaşını azaytış gerek. Mötüdül terini gıdıqlamaydıgan, ətir sopun, ya ki bədən yüyüş suyuqlıqı bilen bu vaqtını yuyunduruganda terigi boğan gıdıqlaşını yeniklerkeli buludu. Yuyunup boğan denkin nemlik saqlaş maksulatlarını işletiş gerek. Oyunun avasını almıştırışkı dikkat kılış. Tamak çekmeslik, amal bar ermek ayvallarını bakmaslık ve gülgiyalanı östürmeslik, öyüşçe avası ziyade kurgaq boğanda yenen nemlik aşırıqış katarlıqlarını işletiş gerek.

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məsmulları tövendikçe. 7 adamdan 380 milyon yuandan artıq pulu aldab getildi. Bir nevri sanlığınız yıqın tuqunuğuz mu? Koyu vitilip yıqılgan öymüşki kuşkaşlarını tutup öldürüp koysa, ilgisi cevapkarlıqını üstüge alamdu. Kızını mektepke apırışını rət qılıp acırıp getken ana balısını biqiş hukukudun məhrum kaldı. Tövendik tanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Muhabbet hakkında biz şundak diyeleyimiz. Sahtalık aralaşkan muhabbette beğişleş bulmaydı. Ondak muhabbet pekat erişinle talep kılıp bedel töleşten kaçıdı. Çin muhabbetini düşengen kişi özü söygen adım üçün şamdak köyüp özünü unutup yaşaydı. Vücudu da söygen adım üçün özünü beğişlap yaşaş roy boğan her kandak kişi muhabbet dünyası da örmetke kadirleşke erziydi. Muhabbetini toluk çin mənisi bilen düşengen, çin mənisi bilen başkalağı soğu kılalıgan kişi en şəxsiyetsiz hem en güzel kişidir. Muhabbet o əhməkləç paransiliş emez. Belki iki kalıbının hemden buluşu, yar yürek buluşu, ortak bir nişan üçün tirişi. Elbette okşaş bir arzu üçün, güzel bir bəxt mənzili üçün qədəm besib atqan her bir cüplerimiz bəxtlik bolsun. Hoş, emdiki köyümüz en şu bir cüple üçün.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlaşıp atıdı. Anlamadıklarımla stansımızdan üzülmez melodiya programımızı. Bağcıdaki sayravatkan kuş cüp gönülünün muhabbet naqısını eğitip atıdı. Çimellikteki kuşbırak gülle cüp gönülünün muhabbetinin renglengen. Parlavatkan kuyaş nuri cüp kalıptın teptidin hararet ağan. Tinim tapmaydıgan hasiyetlik bulak cüp kalıptını mende kıgan. Bir payan deniz sehirlik ne yanılat cüp gönüllerden ügengen. Ömürlük bir hemra bolsa, her işte yarılık bolsa. Yani nima arman kalsın, ayrılmaz cüp gönül bolsa.

Ha, sevimli radio anıgıç dostlar, programımız qaytıp geldik. Hayatta her kimden minnettar buluşunu unutup qalma. Sizge soğuk muamilde bolgan kişiden minnettar bulun. Çünkü dəl şu kişi sizni qaysar buluşunu yetekledi. Sizge ziyankeşlik qıp qoygan kişiden minnettar bulun. Çünkü o sizge hayatlıqta nemilerini kılıp, nemilerini kılmaslıqını öğütüp qoydu. Sizni xata düşüngen kişiden minnettar bulun. Çünkü o sizning kimlerinin sizni haqiqiy tushundiganligingizni bilib-bilishingizga yordam qildi. Sizni aldığan kişiden minnettar bulun. Çünkü o sizge kimge ishinib, kimge ishenmaslikni ügetti. Sizni közge ilmigan kişiden minnettar bulun. Çünkü o sizning tirishib, bugünkü tek neticelerge erişişinizge türtki buldu. Meyli kandak bolsun, hayatınızda sizge uçurgan her bir kişiden minnettar bulun. Çünkü hemisi siz üçün kımmetlik deriz. Ben ondak bolsa minnettarlık yes duygusu da turup, tövendeki köyümüzge davamlı kulak selam.

Hürmetlik radio anlıqçılar. 2026 yıllık dünya sünni akıl jığını ve sünni akıl dünyavi idare kılış yukarı derecelikler jığını, nəx meydandaki tamaşibillarını 400 bin adam qetimden artıq cəlb kıldı. Dünyadaki 177 mühim setiviliş ümiki təşkilledi. Muddadaki setiviliş somisi 20 milyard 360 milyon yuanga yetişi mümkün. Bu, oxşaş mezgildikidin 25% işip, xalqara cemiyetinin yüksek dikkat etibari ve maqtışığı erişti. Nurgun çetel taratqullarının xabir qarğanda, Jongo'nun sünni akıl kəsbide, texnikide yanılıq yaratış bilen, dünyavi hemkarlıq tən ilgirleştek tərəqiyat vəziyeti barlıq gelgen. Bir tərəfdən Adem Siman maşina Adem, çoğun model qatarlıq sahalarda üzlüksüz büs

Bu şirket hatta bütkül Jungo'nun sünni akıl kesbi, taşkı dünyanın mölçerden işip getken süret bilen, Amerika bilen bolgan perihni kişkiltiş mümkün. Xeberde nurgun kesbi zatlarının sözü nakıl keltürülüp mundaq deyildi. Kimi ki 3 menbe içiş modulga nisbeten bir qıtımlıq xeyli zor büsüş bulup, hazır kerimni jilgisidiki muzakirinin kızıq noktısıga aylandı. Jungo'nun menbe içiş modeli aldın Katar'da turdu. Angliya sünni akıl bihaterligi tetkikat khanısının en yeni tahlildi körüstülüşçe, tor bihaterligi iktidari cahette Jungo'nun menbe içiş modeli bilen Amerika modeli otursidiki terakiyat perki bir yıl burunki 6 aydın 10 aygıcı bolgan vaqtın 4 aydın 7 aygıcı bolgan vaqtka kichikligen. Hürmetlik radio anlıqçıla. Bu qatımkı Dünyağı Nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Gülbehrem Muhtar bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Patugül Muhammed. Nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip, şunu tentenlik cakarlayımız ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da, Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının yüzyıllıkını kütübüliş aldıdaki moyun peyitte, döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cını da, umumüzlük galbini kolu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca, Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpkını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenitinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık seyipsizdi çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Junhua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten, takdirlengen ilgar şahsle ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana kesbi orullağa. Yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa. Kendi tutturuşluk birinci şucuyla ve hizmet etirtinin azaları pidaylağa. Her kaysi demokratik partiye guruhla. Soda sanayiçile birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlağa. Halk teşkilatları, şunun dek cemiyetki her sadikilege ali ihtiram büldürümen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçkı pahal katnaşkan ve medet bergen Şangan alaydı memuri rayundiki kerindaşla, avunun alaydı memuri rayundiki kerindaşla, teyvelli kerindaşla, şunun dek Çetlerlerdeki çavmin kıyırındaşlığa, Jongo'nun namıratlarını azaytış işlerine köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkıra teşkilatla, çetlerlik dostlığa Çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla, namıratlık insaniyet cemiyetindeki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimden hazırgıcı. Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Junhua milletinin namıratlık karşı küreş kılıç tarihidir. Çüyüvenin ah urup, peryat çekip, yaşla töküp, zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen hesirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kesirle selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Süncungşen'nin emmi ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adem öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Junhua milletinin namıratlıktan kutuluş, kiyim bütün, korsak tok buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktın ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir iskenciki ilu algan idi. Namıratlıktın kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Junhua milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşırışının muyum mezmonu bup kaldı. Jongo Komünistik Partiyesi kurulgan kündüm başlapla, Jongo halkını bəxtki eriştürüş, Junhua milletini güllendirişini əsli məqsidi və burç kılıçtı çıntırıp, Jongo halkını iştipaklaştırıp, yitekləp, halkını güzel turmuşki eriştürüş üçün uzak müddet cəpalıq küreş kıldı. Yeni demokratik inkılap mezgili de partiye kendi dikkallarını iştipaklaştırıp, yitekləp,
Muştum zorlağa zərbi berip, yerlerini taksim kılıp, yer terğuçunun yer buluşunu yolu koyup, yoksullarının kaddini ruslap, azatlıqı erişigi yardan berip, en ken halıqının ken dairdin kollişi ve imayisigi erişip, Jongo inkılabının qalbisini kolu keltürüp, yeni Jongo'nu kurup, namıratlıqın kutuluşka tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongo kurulgandan kiyin partiya xalqını ittifaqlaştırıp, yetekləp, sosialistik inqilabını tamamlap, sosialistik asasi tüzümünü orunıp, sosialistik kuruluşunu alğı siljitip, xalqını öz küçüge tayınıp iş görüş, cesaret bilen tirişip işleş, devletin qaytadan tertip silişki təşkilləp, namıratlıqdan kutuluş, xalqının turmuşunu yaxşılaşqa puxta asas saldı. Islahat içi bitişdin boyan, partiya xalqını ittifaqlaştırıp, yetekləp, namıratlarını yöleş ronak taptırış hizmetini kent kölemde pılallık, teşkillik yolu koyup, icdimai işlep çıkış güçlerini küçep azat kılıp ve ravajlandırıp, xalq turmuşunu küçep kapaletlendirip ve yakşılap, mislisiz uluğ muhabbiyetlerini koluğu keltirdi. Partiya 18. kurultayının bu yan, partiya merkezi komiteti, Umumüzlük Allıq Cemiyet kurup çıkıştı ki en müşkül ve en iğir vazife Yezla'da, bulup mu namrat rayullada. Yezla Allıq seviyegi yetmişse, bulup mu namrat rayulla Allıq seviyegi yetmişse, Umumüzlük Allıq Cemiyet kurup çıkallık bulmaydı dep inik oturgu koydu. Namratlık sosyalizm emez. Namrat rayulla uzakça namrat turiyi verse, kıyapti uzakçı özgermişse, Ammının turmuş seviyesi uzakçı körnerlik ösmüse, döltümüz sosyalizm tüzümünün evzeliki namayan bolgan bolmaydı. Bu mu sosyalizm emez? Şuna vaktini çın tutup namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış hizmetini yakşı tutuş şart dep takitlendi. 2012 yılının ahire, partiya 18. kurultayı içilip uzak ötmeyle, partiya merkezi komiteti, Allıq seviyegi yetken yetmegenlikte muhimi dikkallağı karaş gerek. Bunun aşkıcı namırat dikkallağının namıratlıktın kutuluş kutulalmaslıqı da adep gevdilik tekitlep. Bir mi namırat rayonu, bir mi namırat ammini Katar'dan düşürüp koyuşka hergiz bolmaydı adep vədi berip, yeni devirdeki namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının mukaddimisini başlı vətdi. 2013 yılı Partiya Merkezi Komiteti Namıratlarını dəl cayda yöleş ideyesini oturup koyup, namıratlarını yöleş hizmeti mekanizmi da yenilik yarattı. 2015 yılı Partiya Merkezi Komiteti namıratlarını yöleş ronak taptırış hizmeti yığınını içip, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış nişanını işkaşırışının umumi təlipini oturup koyup, yöleş obikti dəl cayda buluş, tür orlaştırış dəl cayda buluş, Məbləq işiltiş dəl cayda buluş. Tədbirini aile geçi əməliləşdiriş dəl cayda buluş. Kənitlərinin əkvalı qırab Adəm əvətiş dəl cayda buluş. Namıratlıqdın qutulduruş önümü dəl cayda buluşdın ibarət, altı dəl cayda buluşunu yolu qoyub, işləb çıxırışını ravajlandırış, köçürüş, ekologiya toluqlumusu biriş, maaribni tərəqi qıldırış, İctimai kapalet arkalık toluk kapaletlendirişinin ibaret 5-1 Türküm kuruluşun yolu koyup, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışçığının galbisini, kolu geltirişinin umumi hocum buyruğunu düşürdü. 2017 yılı partiya 19. kurultayı namıratlıktın dəl cayda kutulduruşunu 3-10 ötkülüge hocum kılışçığının bir süptü de umumizlik oralaştırıp, Umumüzlük Allıq Cemiyet kurup çıkış nişanını çın közlep, küşünü merkezleştirip, eğir namıratlık korğununu bösüp ötüp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta el kılğuş çen kılış, el kılğuş gelbi kazınışını oturu koydu. 2020 yılı, yeni tasaman öpki yalığı yok mu ve pevkulade zor, kelkün ölçülük apıtının təsirge küşlük takabıl duruş üçün, Partiya Merkezi Komiteti, Bütün partiye, bütün memleketten teximi zor irade, teximi zor salmak bilen koşma imtihan sualını yakşı işlep, tamamlaş cengini yakşı kılıp, tolup taşkan işenç bilen namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının en ahırkı galbisini kolu keltürüş için atının işini talep kıldı.
8 yıldan buyan partiya merkezi komiteti namratlıktan kutulduruş ötkeligi hocum kılıçını devletini idare kılıçta gevdelik oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki tövençek vazip sıkılıp, namratlıktan kutulduruş ötkeligi hocum kılıçının kaynam taşkılık tolgan halık uruşini teşkillep kanatay durdu. Partiya ve halık tosal kulağını tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkı kışır oyunu cari kıldırıp, en eğir kıyınçılık, en eğir namratlıkını birbirlep yenip, namratlıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçta zor tarihi muvaffakiyetlerini koluğa keltirdi. Yezladiki namrat ağalının hemmisi namratlıkın kutulup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki nişan vazifelerini işka şuruşka aşkuşluk tök koşu oldu. Partiya 18. kurultayın buyan, yılığa otları hesap bilen 10 milyondun artık adam namratlıktan kutuldu. Bu, otları hal bir devletinin ahalisini namratlıktan kutuldurganı beraber. Namrat ahalının kırım seviyesi körnerlik östü. İşkidin gəm kıldırmaslık, üçt kapalletlendiriş toluk işki işip, namratlıktan kutulgan amma yemek işmek, kiyim keçekten gəm kılmaydı gəm.

Bazı devletlerde bay namunatlıqa ayrılış eğirlişiyatkan arka görünüşte, devletimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namunatlarını azaytış nişanını müddetin 10 yıl burun emelge aşırıp, halkıra cemiyetinin kent terpleşi gelişti. Biz namunatlarını azaytış halkıra hemkarlıkını pahalı kanat eydirip, namunatlarını azaytıştaki halkıralık mesuliyetimizini ada kılıp, terakki kılıvatkan devletlerge küçümüzün yetişici yardan berip, dünya namıratlarını azaytış işlerinin küçlük türütküsü bolduk. Dünyaya nezer salsak, kadimdin hazırgıca dünyada hiçkandak bir devlet bunda kısqa vaqtta netçü 100 milyon adamni namıratlıktan kutulduralıgan emes. Bu netice Jongo'ğa mensup. Şundaqla dünyaya mensup. Biz insaniyet taqdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü boluşka Jongo küçünü koştuk. Hürmetli radyo dinleyiciler. Biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kurtuluş ötkülüğü hücum kılış boyunca hulasılaş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

şunu okup baktım. Onun da yazılışça bir oğlunun anısı ürümçüge davalışık apağın yerde ölüp gedirken. O anısının cestini kaydırıp gelişke azan katnaş tapamay, ahir anısını putlarını tögüp bir sandıkı kaçılap bekat gelip gelirken. İnç kiçini kaçı kaçılangan dep optobusqa basadıkken. Neç saat mangan denkin optobusının yandaki işki ecilip ketkerlikki. Cesat silangan sandıkının tüşüp qalganlığı məlum bolduken. Barlıq vaqalıkta jigitnin anısının cesti silangan sandıkını her xil maşinığı besip manganlığı. Ama daim tüşüp qaldıqalıqı. Şundaqtımı jigitnin bel koyu etmey, ahir anısını yurtqa əkilip yerlikede koyuqalıqı sözlendiken. Povustan beşimini kötürsem, tasının közleri lıq yaş bilen tolıp gedibdi. Povustki vaqalının köpüncisi ras, dedi o köz yaşlarının kolunun keyni bilen sürdü. Tasının ayalı hakikaten çakkanken. O lağmanı püşürüp boğan idi. O bir taksı lağmanı oldumğa koydu. Lağmanın köplüğünün hayran kaldım. Bek köpüp gitipdi. Bunu tasın yesin. Bana azraq seylan. Dedim ben lağmanı tasının aldığı sürüp koyup. Erkiş degen onçilik lağmanı yemiz kandaq boludu. Dedi tasın kaçını meni aldımğa sürüp. Qeyni asla. Xeyl tirkeştim. Ama tasın yap yeydiğalların əməsiydi. Şu an amalsız lağmanı yeyişke başladım.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Tasın bir taxlağmanni şartıldatıp şorap 2 minutli yap boldi. Ayali yan bir taxlağman silip onun aldı koydi. Hemeylen tamaklarımızni yap bolgan iduk. Şunga ornımdan turdum. Men qaytay. Nemi qaldırayla, oltırsla. Yana azraq dedi Tasın qolu bilan oltırın degendek işaret qılıp. Ät serdi mağa men. Şunga bäz tayarlıqlarımni qılıp amsam bolmaydı. Postum yaxşı çıkıptı mı? Dep sordu Tasın mankar. Onun bayatın közlerini yaşlap oltırgan halde isim geldi. Şuna onun könlü üçün bolsumu dep oylap, yaman emez çıkıptı dep koydum. Emse bunu özler ilip kesile, dedi Tasın postunu mantanlıp. Eğer erzese jurnallarda ilan kıp bir ala. Bizden jurnalda edebi eserle berilmeydi, dedim yine onunla. Senin jurnalda ilan kılımıza başka jurnalga tavsiye koyala. En yaxsi bunu özünüz bir tarap kılın, dedim Tasın'a. Başka jurnallara poşta arkalık yolla pesiniz mi buludu? Poştığı şengili buladı mı? Dedi Tasın. Bu ödünüşümünü yedi koysla könlüm yerim bop kaldı ucumu. Muş postum bir ilan kılınıp kalsa anamdan ruhu hoş bop kaladı. Tasın közlerilik yaş, lavdürü pürüşken halda postunu bana tanılıp durattı. Bunu ilip ketkinin bilen ilan kıldırış tasop kalam ekin. Dedim ben bir amal kılıp polisini tutmasını kıtırışım. Tüzük kömürlüğü deymen. Avalı əp kesile. Toluq görüp bir kıpır nesdizle. Eğer ilan kıldırış kıpır nesd kesse, hizmet kılışkı men teyya. Ündümeyi sırkı çıxdım. Qarsam Tasın helik polisini yaltıra xaltıgı selip kötürüp çıxdı. O polisini koltuğu kısıp motosikletkı mendi. Boldi avar bulma. Mən başka katnaş tosıp gedey. Şundaqtı yaş çoğun yol qarapmandım. Ama netçi qadam yanışımğa Tasın motosikletini heydep qeşimğe keldi. Qeni mensil deymen,

Hürmetlik radio anlıqçılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məsmulları tövendikçe. 7 adamdan 380 milyon yuandan artıq pulu aldab getildi. Bir nevri sanlığınız yıqın tuqunuğuz mu? Koy vitilip yıqılgan öymüşki kuşkaşlarını tutup öldürüp koysa, ilgisi cevapkarlıqını üstüge alamdu. Kızını mektepke apırışını rət qılıp acırıp getken ana balısını biqiş hukukudun məhrum kaldı. Tövendik tanlar programımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

Bir nevri sığınınız yakın tıkınınız mı? Lauli bir ömür öylenmegen, balılıq mı bulmağan, balı mı beku almağan idi? Lauli'nin atanısı mı birli pärzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkel idi. Lauli'nin bir nevri sığınlısı bulup, nevri sığınlısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevri sığınlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisi de yarılınıp boşudun ketip doktorxanığa apırıldı. Nevri sığınlısı operasiya maqul namısıya imza koyğanda doktorlar etirap kılmadı. Ondaqda Lauli'nin nevri sığınlısı yakın tukunu hesaplanamdı. Haqtalab kanun dasturida yakın tukanın dairesi doğrusu da tövendikidek maddalar var. Uruq tukallar, cöre,

Muhabbet hakkında biz şundak diyeleyimiz. Sahtalık aralaşkan muhabbette beğişlaş bulmaydı. Ondak muhabbet pekat erişinle talep kılıp bedel töleşten kaçıdı. Çin muhabbetini çüşengen kişi özü söygen adım üçün şamdak köyüp özünü unutup yaşaydı. Vücudu da söygen adım üçün özünü beğişlap yaşaş royu boğan her kandak kişi muhabbet dünyası da örmetke kadirleşke erziydi. Muhabbetini toluk çin mühendisi bilen düşengen, çin mühendisi bilen başkalağı soğuk kulağılığan kişi en şahsiyetsiz hem en güzel kişidir. Muhabbet o ekmekleç paransiliş emez. Belki iki kalıbının hemden buluşu, yar yürek buluşu, ortak bir nişan üçün tırışı. Elbette okşaş bir arzu üçün, güzel bir bəxt mənzili üçün qədəm besivatkan her bir cüplerimiz bəxtlik bolsun. Xoş, əmdiki küyümüz əni şu bir cüplər üçün.

Süyümlük dostlar, programımızı damlaştırıp atımız. Biz muşu turmuştun güzelliklerini, hoşallıklarını izleyicilerimiz. Şu ceryanda yeni andı sanda köylümüz yerin bulunduğun, hep sunduğun ehvallarını buludu. Radyo anlap oltırgan dostum. Şunu demek cimen ki, hayatta hep sulanmaydısınız, tövendeki noktalara çokum dikkat kılın. Siz muhitini özgertemeysiniz. Bırak özünüzü özgerteleyiz. Siz ötmüşünü özgertemeysiniz. Bırak hazırını özgerteleyiz. Siz başkalarını kontrol kılanmaysiz. Bırak özünüzü başkuralayız. Siz ertini bilenmeysiz. Bırak bugününü tutup duralayız. Demek siz turmuşku külüp baksanız, turmuş mu sizge karap külümsireydi. Siz çırayını tallamam. Bırak siz eni şu külüm süreçleriniz bilen, mınlıgan, on mınlıgan kişiler bilen uçuruşup duralayız. Ula arsidin hayatınızda hakiki sizini bilidigan hemrayınızı tapalayısız. Hakiki işencilik dostunuzu tapalayısız. Manı bu, bəxtdir. Demek turmuşumuzu düşensek, onun kıymetini iz kılalısak, hayatımızda əpsunlarlıq iş bulmaydı. Eksiçe bəxt bizden buludu. Kırımdak olsa, bizni bəxt duyğusuğu başlap bardıran köylerimiz devamlı silah gücü.

Әсөйімдік радионың ұқшылар шұтапты программымыз дауымлы шығатуды. Муаббетті біз ең үшіндақ дияләйміз. Бұл муаббет яшлықтыки әң гүзел минутла. Муаббетні бешідін өткізмеген хайат, мүкеммел хайат болмайды. Муаббетнің хиджраллық дәмлеріні башын өткізмеген хайат, чонқыр олмайды. Муаббет тұрмышны чонқыр мәнағы иге қылыды. Муаббетні юқыр бәлігі көтірді. Muhabbet yani şahsiyetçi buludu. Şundak boğalık üçün onun da az dola külleş kep çıkıdı. Bana bu muhabbetin bezik. Eğer birisini yakış görüp kalan bozsunuz, pürsetini koldun berip koyma. Çünkü aldırak sallıkınız sizini bir mehal kıyınığını bilen, cüretsizlikiniz sizini bir ömür puşaymanda kaldırışı mümkün. Şunun aşka muhabbetki bakkınınızda biraz cürettik bulun. Şundaq deyişki boludu, muhabbet u bəxt. Ətsi quyaş qarğınınızda hayat ata qılğan bəxtni his qılsız. Küz pəslini köygünüzdə əcrinizdən erişkən bəxtni görürsüz. Onun közlərgə qarğınınızda muhabbet ata qılğan bəxtni his qılsız. Deməkçi mən ki, turmuşun hər bir dəmlərdə muhabbetlik turmuş sizgə yar bolsun. Hoş, ondaq olsa küylərimiz davamlı silah üçün.

Ha, sevimli radio anlıkçı dostlar, programımız kayıtıp geldik. Hayatta her kimden minnettar buluşunu unutup kalma. Sizge soğuk muamilde boğan kişinin minnettar bulun. Çünkü del şu kişi sizde kayser buluşunu yetekledi. Sizge ziyankeşlik kıp koygan kişinin minnettar bulun. Çünkü o sizge hayatlıkta nemilerini kılıp, nemilerini kılmaslıkını öğütüp koydu. Sizni xato tushungan kishidan minnatdor bo'ling. Chunki u sizning kimlarning sizni haqiqiy tushundiganligingizni bilib olishingizga yordam qildi. Sizni oldigan kishidan minnatdor bo'ling. Chunki u sizga kimga ishonib, kimga ishonmaslikni o'rgatdi. Sizni ko'zga ilmagan kishidan minnatdor bo'ling. Chunki u sizning tirishib, bugungidek natijalarga erishishingizga turtki bo'ldi. Mayli qandoq bo'lsin, hayatınızda sizge uçurgan her bir kişinin minnettar bulun. Çünkü hemisi siz üçün kıymetlik deriz. Ben ondak bolsa minnettarlık yes duygusu da oturup tövendeki köyümüzge devamlı kulak selamlar.

Sevimli radyo anlıkçılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli canlıları manımış yerde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığınızı turvatı mən. Bırak ertedeki programımız teximi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayanmayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toru girip, kalıgan vaqtta kalıgancı anlısanla buludun. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurayim.

2018-yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha markazlashtirib yiqilgan yetim bolalar, jamiyatdagi tarqoq yetim bolalar, amaliy boquvchisi yo'q bolalarning har birining oylik o'rtacha kafolat o'lchami ayrim-ayrim 2069.9 yuan, 1606.8 yuan va 1593.4 yuanga yetib, 2024-yilning oxiridagidan ayrim-ayrim 4.17%, 5.22% va 5.11% oshdi. Jiangsu o'lkasi Jian shahri Shengan nohiyalik xalq ishlari idorasi ijtimoiy ishlar bo'limining mas'uli Yang Weiwen tanishtirib mundaq dedi. Yetim bolalar o'qish yordam qurilishini faol amliylashtirdik. Sharqqa uyg'un kelgan bolalarning har biri 10 ming yuan o'qish yordam puli ala oladi. Hozirgacha qiyinchiligi bor nurg'un bolalarga 2 million yuanga yaqin holdan xabar elish, o'qishga yordam berish yordam to'liqlamasi tarqatildi. Ko'chma bolalar va uyda qolgan bolalarning huquq manfaatini kafolatlantirishni yanada kuchaytirish uchun yaqinda Xalq ishlari ministrligi qatorliq 27 tarmoq birlikda o'qitirish chiqarib, munolani talab qildi. Köşmü balalarının asasi turmuşi, maarib kapalati, davalış mulazimiti, şəhərgi yoğurluşa qatarlıq cəhətlədiki ehtiyacını közdə tutub, yaqın ətrapda ğamxorlu qılış tədbirlərini əmililəşdirib, köşmü balalarının yaqın ətrapda məktəbke kirib, davalış mulazimitidin oxşaş bəhrəman buluşuqı kapalatlı qılış gerek. Şərgi uyğun kildiğin qiyinçili qıba balalarına qarada, ulani daim turuşluq çayda bəlgilimi boyuca törlük qutquzuş kapalat dairəsəgi kirgüzüb, aldırğan, qiynalgan, g'am qilgan, taqozo bo'lgan masalalarni haqiqiy hal qilish kerak. Meng Jichang monolani bildirdi. Turga ayirib paravonlik kapaltini kuchaytirib, ko'chma bolalar uyda qolgan bolalarni to'g'ri ratga turg'izish, to'g'ri arxiv turg'izish, inchiki mulozamat qilish xizmatini qanot yoydirib, mulozamat o'lchimini birlikka keltirib, qiyinchilikda qolgan bolalar qayerda bo'lsa, g'amxo'rlik mulozamatini shu yerga yetkazamiz.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar. İşki işləb çıxırış umumi komiteti trilyon yandan aşqan şəhərlər köpəydi. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər verdi.
1: Bütün məmləkət iqtisad umumi miqdarının 140 trilyon yuanlik yeni pəlligə kötürülüşüqə əgişib, Cungonun şəhər və rayon iqtisadi tərəqqiyatımı yeni halqışını kütüb aldı. Vinjou, Dalian yakın elan kılgan 2025 yıllık iqtisad sallıq məlumatı da körsütülüşçe, işki cayının işki işləb çıxırış umumi kımeti 1 trilyon yuandan aşkan. Şangang, Omen rayonu ve Tayvan ülkesinden başka, dövültümüzdeki trilyon yuanlik şehirlerinin sani 29'a yetken. 2020 yılından hazırgıca işki işləb çıxırış umumi kımeti trilyon yuan bulganlar klubunun əza sani 17'den 29'u köpeygen. Növette dövültümüzdeki şehirler xeritisi de Şanghay, Beijing 5 trilyon yuanlik klub kıkırgen. Shenzhen, Guangzhou, Chongqing qatırlıqlar 3 trilyon yuanlik klub kıkırgen. Wuhan, Chengdu, Hangzhou qatırlıqlar 3 trilyon yuanlik nişanğa qarap atlangan. İşki işləb çıxırış umum kımeti trilyon yuan bulganlar klubinin süpüti ösüp, kengeyişi, dövültümüzden yeniçe şehir bazarlaştırış seviyesinin ve şehir terakiyat iktidar derecesinin zor derecede aşkallıkını namayan kıldı. Şundaklı bizni şehir ve rayon iktisadi terakiyatını közdüdüğen mühim örnek bilen təminledi. İşki işləb çıxırış umum kımeti trilyon yuanlik şehirlerinin kandak roşen alaydılıkı bar, onlarının terakiyat müsabisi başka şehirlerini kandak ilham bilen təminleydi. Kengeyiş sürüti ve kölümü de tarihi yeni seviye yartıldı. İşki işləb çıxırış umum kımeti trilyon yuan bulganlar klubunun kengeyiş trayektoriyesi, dövültümüzdeki şehir terakiyatının yekki noktada büs şahsıl kılıçtın, toplar ortak ilgirleşkice bulgan tip özgertişini gövdülendirip verdi. 2020 yıldan ilgiri trilyon yuanlik şehirler asaslıqı, şarkı kısımdaki deniz boyu rayonlarına merkezleşken bulup, noktasıman tarqalgandı. Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, Tianjin qatarlıq yadroluq şəhərlər rayon iqtisadının eşşidiki mühim terek idi. Yaqın qıllardan buyan köpüyü şiddetimi tezlişib, tarqılış əndisi

0: Hörmətli radioanlıqıcılar, yantifonda əks etkən qaldıq tok mıqtarı bataryanın qaldıq tok mıqtarı mı? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər biridu.
1: Bəzdə bir ərsinin yan telefon oynav edib, tuyuqsız çöçüb varqırab orundan durub, Allah sadlik bilən zərədlik iş izliyinini görümüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok mıqtarı bataryanın qaldıq tok mıqtarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonun tok mıqtarının qandaq şişkənlikini bir anla baqaylı. Telefonun qancılık tok qalqalıqını qandaq bilgidi buludu. Hamimizga ma'lum ki, yan telefon batareyasi batareyada yuz bergan ximiyalik reaksiyaga tayinidu. Nazariya jihatdan aytganda, biz reaksiyalash kuchi moddaning yana qanchalik eshib qolganligini o'lchab baqsaqla, yana qanchalik tok eshib qolganligini aniq bila olamiz. Bu jarayon anglamoqqa suv sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zarad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingani bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok xo'rab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik o'chadi. Mushundaq agir siziq asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa nihoyatda oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ən roşan bir məsələ şü ki, işiltiş cəriyanda tok besiminin tövəllişi sızıqlıq cəriyan əməz. Əgri sızıqlardın mı şünü kör velişqi buldu ki, tok tügəy digəndə batariyanın tok besiminin tövəllişi bir qədər tez buludu. Əgər bu əgri sızıq bu içi körsəsək, tok miqtari tüyüksüz 15%-dən 0% küçüşüb qelişi mümkün. Bu, nurğun avarcılıqlarını elib kelişi mümkün. Bıraq, bu məsəlini əl qiliş asan. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zarad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassilik iqtidor deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassilik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassilik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini assangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zarad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kolon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texnik to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notinish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zerat miktarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolonmu zerat miktarının verliki bolup, kolonmetr bataryanın şiltiş jarayanında kançilik zerat koyup bergenligini tekşüreleydi. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zerat miktarının serp bolgan zerat miktarını çıkırvetken de yana kançilik tok işip kalgalıkını bilgeli boludu. Kolon ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miktarını tekimi toğru mülçerliye alaydı. Ama şundak bolsumu yanıla hatalıq perki mevcut boludu. Şuna biz körgen eşip kalgan tok miktarı pekat bir mülçer kımmet. Yan telefonun tok miktarda hatalıq barlıqını mülçerligenden kiyin oxşaş bolmağan yan telefon zavutlarımı öz aldığı oylaşıdı. Məsələn, bəzi zavodlar batareyanın tok miqdarını anç toğru mölçərləmigən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını balduraq görsətiş kerak. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonğa balduraq tok qaçılıb beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu dep oylışıdı. Onun üstüge tok tügəy digəndə nurğun yan telefonlarımı avtomatik halda tövən tok altığı kırıdı. Ekranın yoruqlığını tövəllətib arxa səhnədəki mühim bolmağan proqramlarının aylanışını toxtutdu. Bularının hamısı en axırki 1% tokni texmi çıdamlıq görsətdi. Yəni bəzi zavodlar yan telefonun tok miqdarı 2% qalğanda 30 sekundlıq vaqt əskərtişi verib sizni tok sərətlik işini izləb tepişqa intildirdi.

Hürmetlik radio anlıqçıla, tövende kanun liniyesi programmasını anladığımız bugünkü programımızdan asasi məsmulları tövendikçe. 7 adamdan 380 milyon yuandan artıq pulu aldab getildi. Bir nevri sığınlığınız yıqın tuqunuğuz mu? Koyu vitilip yıqılgan öymüşki kuşkaşlarını tutup öldürüp koysa, ilgisi cevapkarlıqını üstüge alamdu. Kızını mektepke aparışını rət kılıp acırıp getken ana balısını birkaç hukukudun məhrum kaldı. Tövendik kıtanlar programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Musani müşkünün tutuş öldürüşü sebebeden körnerlik azlap ketken bolsa, ormancılık tarmakağa inkas kılıp, ulardın olturak rayon hən etraptiki kuşlarının yaşaş makanını qoğdaşqa yedekçilik kılışını tələb kılsanız boludu. Bunun başqa yenə olturak rayondaki kuşlarını yaxşı körüdüğən başqa öy ilgiler bilen birleşip, öy ilgileri heyetinin olturak rayonda ərmək hayvanlarını mədini bir qış əhtinamisi tüzüşüə ortak türtkü bulup, öy müşkini koyvetip baxmasdıq. Sırtkı çıkanda tanağa bağlap yetiləş qatarlıq bəlgilimlerini aydınlaşdırsanlar mı buludu?

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qalmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Қайрыз чақмақ тіздікті бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд ішінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyib atıdı.

0: turmuş usulünü tez şekillendiriş gerek. Sağlamlık bilimlerini umumlaştırıp, umumi halkının sağlamlık sapasını östürüp, sağlamlık işlerinin terakkiyatını ilgir sürdüğün birikmi küşünü mücessemleş gerek. Yığında Goyen'nin Turalgu Amivi Fondini başkuruş nizamıgı özgertiş kürgüzüş toğırsırki kararı karap çıkıp makullandı. Yığında mındaqtap körüstüldü. Turalgu Amivi Fondinin fonksiyelik rolunu teximi yaxşı cari kıldırıp, iliş ve işiltiş dairesini kengaytıp, tüzümünün kaplaş dairesini kengaytıp, ahalilerinin köp hıllaşkan turalgu istimal ihtiyacını teximi yaxşı kandırış gerek. Yığında Goyen'nin kısmen memuri nizamlarına özgertiş kürgüzüş ve emeldin kaldırış toğırsatki kararı karap çıkıp makullandı. Memleket boyunca bulgun menbəsini umumüzlük təşürüş nizami qatarlıq 12 memuri nizamının kısmen maddalarına özgertiş kürgüzüş, Cumhur Halk Cumhuriyeti kuruqluq bulgumlarının deniz okyan muhitini bulgışı ve ziyan yetküzüşünün aldını iliş, tüzeş boyunca başkuruş nizami qatarlıq 3 memuri nizamını bikar kılış karar kılındı. Yığında Liaoning Juanhe 1-ci baskuşluk kuruluşu qatarlıq 4 yadro elektr türünü tasdiqlash karar kılındı. Yığında mundaq dep körüstildi. Dünya boyunca en yukarı bir xatarlık ölçüm boyunca yadro elektr generatorlar grupsu kurup ve işe kiriştirip, bütün zanjir, bütün sahanın bir xatarlıkını nazarat kılıp başkuruşunu küçeytip, yadro elektr bir xatarlıkı da eşkandaq çatak çıkmaslıqa çoğum kaparatlıq diş gerek.
1: Stansımız Xavri. Gowien yakında bilim mülük hukukunu qoğdaş ve onundan paylanışının 15. 5 yıllık yerik planını tarqatdı. Yerik planda Jongocha alaylıkı ige, dünyavi seviyegi ige bilim mülük hukuki küşlük devleti kuruş nişanı bekitilip, umumüzlik yanılık yaratışını kollaydıgan bilim mülük hukukunu qoğdaş muhitini davamlıq elalaştırış. İqtisadın yukarı süpetlik terakiyatını ilgir sürdüğün bilim mülük hukukunun paydınlış ünümünü zor küş bilen östürüş. Yukarı ünümlük idare kılışını algı sılcetidigan bilim mülük hukukunu universal başkuruş sistemisini özlüksüz mükemmelleştürüş. Yukarı seviyelik sırtkı içibetişki mulazimet kıldığın bilim mülük hukuki xalqara hemkarlıq yeni endisini pahal berpa kılış qatarlıq 4 cahetki noktalıq vazifeler uğurlaştırıldı. Stratejik güllenme kesiplerinin bilim mülük hukukunu qoğdaş kuruluşu, bilim mülük hukuku bilen sünni akıl koş yönülüşlük kuvvet beriş kuruluşu, bilim mülük hukuki mulazimet rayonu terakiyat kuruluşu, bir belbağ bir yol bilim mülük hukuki yukarı süpetlik hemkarlık kuruluşu qatarlıq 12 məxsus tür kuruluşu təsqilindi.
0: Stansımız Xavri. Jungo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlığının 99 yıllıq peytidə Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Mərkəzi Hərbi Komitet Siyasi Xizmət Bölümü birlikdə 12 nəfər yeni dövrdəki ən gözəl inqilavi hərbini elan qıldı. Li San, Wang Xiaoming, Wang Tao, Bu Jiawen, Zhu Hongqiao, Gao Debao, Gu Qiaoyun, Wang Wenbin, Zhang Feng, Chang Qiao, Fan Hanji, Chen Yuhao qatarlıq 12 komandir jangchi bütün armiyadaki qısımlarının partiya bayrağı astıda siyasi cihette inqilavi tavlanışını küçeytip, armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı küreş nişanını işqa aşırışqa türütkü buluş uluq əmliyete de barlıq kelgen ilğar tıpla. Ular əsli məqsəd buruşni əsitçin saxlap, məsuliyetini sadıqlıq bilen ada qılıp, komandir jangchilərinin partiyanın komandallıqıga qatdi boysunuş, yadroni qatdi qoğdaştak sadıq pəzilitini toluq namayan qıldı. Bütün armiyadaki qısımlarının hərbi məşiq və uruş tiyarlıqını küçəytiş, armiya qurulğalıqının 100 yıllıqı küreş nişanını işqa aşırış boyca ötkəlgi hücum qılışının canlıq əmliyetini əks etdirdi. Xalq armiyasının tərtibki siliş, tərbiyələş, tavlaşını küçəytib, Cəsarət bilən armiyanı qudrət tapdırışda aldınqı qatarda turduğan kötürəngü qiyabdini namayan qıldı.
1: Stansımız xəbri. Bu il Cungu Xəlq Azadlıq Armiyası qurulğanlıqının 99 yıllıqı. 8-ci ayının 1-ci günü 1-ci avqust armiya bayramı. Yaqın günlərdən bu yan Azadlıq Armiya və Qurallıq Saqçı qısım mol rəngdar fəaliyyətlərini ötküzüb, komandir cəngçilərini məsuliyyət və buruşni əsti çan saxlab, İnqilab

0: royunu urgutup, jengi varlıqını davamlıq aşırıp, armiya kurulganlıqının 100 yıllıqı küreş nişanını şıqaşırış boyca ötkelgi hücum kılış jengini bütün küçü bilen yaxşı kılışkı ilhamlandırdı. Armiya bayrağı heyvetlik cevlan kılıp, jeng bayrağları ləpildep duratdı. Mobi igizligide meşk kılavatkan kuruqluq armiya 83. Jitwen Jünnin məlim lüysidiki komandir jengçiler rətlik tizilip, Kıpkızıl 1. Avguz armiya bayrağı aldı da, on muştini igiz götürüp, tentenlik kasem berip, partiyegi sadık buluş, armiyini kudret tapturuş üçün küreş kılış uluğvar iradesini ipadildi. Kuruqlıq armiya 83. Jitwen Jünnin məlim lüysidin Mengliñshi mındaq dedi. Men qattıq sınaqlarga berdaşlıq bereleydigan hərbi maharetni özüksüz tavulap, Kayserlik bilen küreş kılış irademle çinik durup, her vakit uruşku tayarlık kılış altını saklap, gelbe ceng meydanındaki zerbidar küşke aylanımen. Deniz armiyesi aviyasiya kısmı məlim tüvani komandir cengçilerini Xaynan ülkesi, Çunxay şehri Kızıl Ayıllar koşuğunu xatır bağıtsığı berişki təşkillip, inqilabi kurballarının izini izdeş yeryanıdan, Komandir cengçilerinin partiyeni, vətənli söyüş qızğınlığını urğutdi. Deniz armiyesi aviyasiya kısmı məlim tüvənidiki Şeyxən Yü mındaq dedi. Kızıl ayıllar qoşuğunu həykili aldıda turup, çoğunqur təsirlendim. Yeni dəvirdiki inqilabi hərbi bulu süptüm bilən, əsli məqsəd buruşni əsli çın saxlap, məvqəni öz xizmət ornamğa qaratıp, məsuliyetimni toluq ada qılıp, payansız denizni yaxşı qoğdaymən. Rakita armiyasının məlim kısmı 7. ayının 31. günü özgeçi bir meydan naqşı eytiş musabıqısı ötküzdi. Komandir cengçiler yanıraq naqşı sadası arqılıq partiya ve xalqı bolğan çeksiz sadaqıtını ipadiləb, yeni dəvirdiki başqurulduğan bomba kuruluş əskərlərinin qalqan bərpa qılıb vətənge cevap qaytırış, cəsarət bilən ilgirləşdək armiyini qudret tapturuş xisiltini namayan qıldı. Rakita armiyasının məlim kısmıdaki Lipi Şu mındaq dedi. Bu qıtımkı naqşı eytiş musabıqsıge qatnışış arqılıq, səbdaşlarımının tağının işkirisi de yıltız tartıp, dövlət müdafiyesige özünü beğişlaştık, buruç, eytiqadi teximi müstəkkəmləndi. Biz namayan kılıngan stil haletini uruşqı tayarlıq kılış, cəng kılışının küçlük hərketlendirgüş küçüge aylandırımız. 1. Avguz armiya bayram arpısı da, Abu Yeyi vazifi rayonda turuvatkan Cungo'nun 6. Türkümdeki Abu Yeyi'da teşlik saklaş tikuçarı ayırpılan şöbe edirdi, çet eldeki teşlik saklaş ceng meydanı muhitini mevqa kılıp, hizmet orni maharet meşgi musabıqsi faaliyeti teşkillip, beslişiş, eşip gitiş, maharetini küçeytiştek kuyuk keyfiyat yarattı. Kuşkuçi su tavımındak dedi. Bu qıtımkı muharet görüstüş musabıqsi mürekkep hava boşluğuda uçuş, hava boşluğudaki olayda əhvallarını bir tərəf qılış qatarlıq, muyim qiyin türlərini çördəb qanat yedirildi. Bunun bizdən məşğulat təpsilatlarını yanımı igiləb, törlük teşlik saxlaş uçuş vəziblərini yuqur süpətlik tamamlaşımızğa yardımı boldi. Birleşme Arxisab Kapaleti kısmı 900. Doktorxanısı, 904. Doktorxanısı, Nurğun bölümlerden davalaş mütəxəssisləri və pərviş tayançılarını acırtıp, davalaş mülazimət ətirti təşkilləb, çət yiraq rayullardaki asasi qatlam kısımları və koni inqilabi rayullarğı berib, xalis kisəl körüş, səyyarı kisəl körüş paliyetini qanat yedirdi. Birleşme Arxisab Kapaleti kısmı 904. Doktorxanısıdaki Jinyang mındaq dedi. Xalq hərbi doktoru bulu süptümüz bilen, əsli məqsəd buruşni başını axırı əsli çın saxlap, armiyinin illiqliğini amığı yetküzüb, əmili hərkitimiz arqılıq armiya qurulğalıqının 99 illiqini təbrikləyimiz.
1: Stansımız xəvri. Goyuyan Akbarat Şıxanısı 7. ayının 31. günü 15. 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadəmini yaxşı iliş temisi de yürüşlük baş temilik akbarat elan kılışıgını açdı. Hərbiyden çekingenler işleri ministerliğinin alaqadar məsuli mündaqdırı. 15. 5 yılda hərbiyden çekingenlerini teximi yaxşı işgı uğurlaştırışını ilgir sürüşünü, xizmətinin küçəş noxtısı kılıştı çıntırıb, uğurlaştırış tüzümü, mexanizmini üzüksüz əlalaşdırıb, ishqi o'rinlashtirishni qo'llash sistemasini mukammallashtirmiz. Ishqini himoya qilish, o'rtaq barpo qilish, inqilobiy qurbonlarni kuylash xizmati mo mas qadamda ilgari surildi. Harbiydan chekinganlar ishlari ministrligining ministri Pei Jinja tunishtirib mundaqtirdi. Kasb almashtirgan komandir va xizmatga o'rinlashtirilgan harbiydan chekingan askarlarni o'rinlashtirish jihatida tarbiyalash jarayonida qaratmiligi, amaliy udumdorligini o'stirib, sharoitga qarab praktika qilishga tashkillab, harbiydan chekinganlarni harbiy kazarmadan xizmat maydoniga texim yaxshi yuzlantirish kerak. Pei Jinja mundaqtirdi. Joylarning ish o'rnini bilib tanlash, bir tutash imtihon ilish, bevosita o'rinlashtirish, qo'sh yo'nalishlik tanlash qatorliq o'rinlashtirish choralarini qo'llanishiga yetakchilik qilib, qabul qilguvchi o'rinlarning ehtiyojlik odamni tepishiga yetakchilik qilish bilan birga, harbiydan chekinganlarga muvofiq ish o'rni tepib berish kerak. Harbiydan chekinganlar ishlari ministrligi armiyani himoya qilish nafaqa berish ishlari mahkamasining boshlig'i Wang Jongqing munularni bildirdi. 15-5 yilda chamining yetishchi ishlash, madariga qarab ish ko'rishdi ching turib, nafaqa berish siyosiy tuzumi va ta'minot kapaliti tizimini yanada mukammallashtiramiz. Wang Jongqing mundaq dedi. Hozir davlat uda 21 yil qarallik nafaqa yordam puli o'lchimini o'stirib, aloqador nafaqa berish obyektlarining asosiy turmushini kafolatlantirdi. Nafaqa sharafli nom berish orqali rag'batlantirish mexanizmi va aloqador siyosat tizimlarini o'rnatdi va mukammallashtirdi. Nafaqa turlarini yanada qalablashtirib, mo'l ishlatish sohasini mukammallashtirdi.
0: Stansimiz xabari. Sanoat va uchirlashtirish ministrligi yaqinda sanoatning yashil tuvan karbonlik taraqqiyotining 15-5 yillik yirik planini tarqitib, polat tömür, rənglik metal, quruluş materialları, neft ximiya sanayiti qatarlıq noxtuluq kəsiblərinin energiya işiltiş qurulmasının tipini özgərtiş, tövən karbonluq hünər sənətki özgərtiş, yeşil cabduq məsulatları bilən təminləş iqtidarını özdürüşki türtki boldi. Yerik planda 2030-cı yılgıçə köləmləşkən sanayitinin birlik qoşulma qımmətinin energiya sərbiyyatını 10%-ni köpərək tövəllətiş. Karbon 4 oksid qoyib berish miqdorini 17%-dan ko'proq to'vallatish. 500 karbonsiz zavod qurish o'tirig'i qo'yildi.
1: Stansimiz xabari. Iran armiyasi 7 ayning 31 kuni yaqinda Amerika armiyasining Iranning Qishim orliga hujum qilish harakatiga inkas qaytarish uchun chaqmoq harakatining 27-chi bosqichini boshlab, Amerika armiyasining Kuvayt chegirasi ichidagi Ahmad Jabir Hava Armiya bazasidagi askarlarga xushqutsiz aeroplan bilan muvaffaqiyatli zarba berdiq dedi. Amerika amaldori 7 ayning 31 kuni Amerika zuntug'i Tramp Iranga yangi bir navbatlik hujum qo'zg'ash to'g'risida buyruq tushirdi. Aloqador harakatlar eng boldir bo'lgandimi musha haftaning oxirida boshlanishi shundaqla necha kun davomlashi mumkin dedi. Iran Paris qo'ltiqi dengiz bo'g'izini boshqarish idorasi shu kuni hozir Hormuz bo'g'izida normal qatnig'ili bo'lmaydigan bo'lib ketdi dedi. Amerika armiyasi markazi qo'mondonlik shtabi shu kuni Hormuz bo'g'izi savdo paroxlarining qatnashiga yanada ichotilgan. Iran bu bo'g'izni kontrol qilmaydi dedi. Xalqaro suv transporti uchur supsi dengiz qatnashi tor bekitining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha Hormuz bo'g'izida 7 ayning 30 kuni qatnagan paroxlarning soni oldingi kundagi 22 dan 5 ga tushib, tuvallash nisbati 77% yetgan. Bu supning sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha bu 5 paroxning hammasi Iran tarafdagi suv yo'li orqali Hormuz bo'g'izidan o'tgan. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar anglatdik. Bugungi programmamizning diktorlari Baxtiyor Turdi bilan Gulbahram Muxtar, Nuvajji muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Birleşken Devletler Teşkilatı Maarif Pen Medeniyet Teşkilatının sabıq baş işbecirgüçisi Elina Bokova mundaq dep qardı. Jungo medeniyet miraslarını qoğdaş jihatda intayin yığınlıq yaratış royiga ega. Tehimi uç qiyafet bilen dünya medeniyligige varislik qilishqa küş qoşdi. Jungo medeniyligi üzülüp qalmagan sığdırışçan bolup, dünya medeniyliginin köp xilliqini qoğdaş üçün özgeç tökip qoşdi. Jungo özünün medeniyelik neticelerini köngül koyup asıraş bilen bir vaqtta dünya miraslarını qoğdaş işlerga aqıl parasiti ve küçünü taqdim qildi. Jungo dünya mirasları sahasını dünyavi idare qilishqa baştan ahir mesuliyetçan pozisiya bilen qatnışıp, köp qitim dünya mirasları komitetiga aza bolup saylandı. İki qitim dünya mirasları yığınını muvaffaqiyetlik ötküzdi hem dünya mirasları komitetinin reis dövdü boldı. Dövlet halkı birleşip dünya mirasları qatarga kirgizishni iltimas qilish, birleşip arxeologiyalik tekşürüş, medeniyet yadigarlıqlarını əsliga keltiriş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş və ilim almaşdırışını ilgiri sürüb, əməli hərəkəti arqalıq insaniyyət mədəniyyətinin ortaq xatırısını qoğdurdu. Jungo Qazaqıstan, Qırğızıstan birləşib iltimas qılğan İpək yolu Çağan-Tianşan koridorunun yol toru. Dünya mirasları tizimkiga muvaffaqiyyətlik kirgizildi. Dunhuang tədqiqat yurti köp dövlət aparatları bilan həmkarlaşıp, Dunhuang mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdirish tədqiqatını ilgiri sürüp, dünyanın hər qaysı jaylarına çeçilip ketgen Dunhuang güherlerini bulut terminalı da topladı. Şanghay Muzeyi uyuşturgan El Ekram Çoqqısı, Qadimi Mısır Mədəniyilik Körgəzmisi 13 ay davamlaşıp 2 milyon 770 min adamdan artıq Jungo ve Çetelik tamaşibini cəlib qılıp, 2 çoğun Qadimi Mədəniyiliknin zaman ve makandan halkıgan çoğunqur sözleşini işğa aşırdı. Jungo her qaysi devletleri bilen kol tutuşup, insaniyetinin ortak medeniyet miraslarını qoğdap, dünya medeniyelikinin köp xilliqini kən qorsaqlıq bilen qoğdidi. Jungo mirasları dünyaya yüzlendi. Her qaysi devletlerden kelgen mihmanlar Jungo'ya keldi. Jungo'da sayahat qilish dolqununun bütün dünyanı qaplışığa ägişip, texmi köp çetellik dostlar Jungo'ya kilip, dünya miraslarını ekskursiya qilip, yeni dəvirdeki Jungo'ni his qaldi. Bazıları cındı cındı berip, öz kolu bilen sapal yasap, min yıllık farfor hüner sanatını his kıldı. Bazıları Pınyao Kadimi şehrini seyli kılıp, kök hiş, külren kayış arası da cüngocu estetikini his kıldı. Yeni bazılar Beijing Gugun Sarayı, Tiantan Katarlıq caylarına berip, medeniyet yadigarlıqları ve asar atiqlar işinin inak bili yaşaştak şerik pelsapisini his kıldı. Çağandaki pojansı avazı içine oxşumağan eriqtiki kişiler çağallıq mesnevi çaplap, cuavı tügüp, konu yılını uzatıp, yeni yılını kütüvüliş çatlıqıdın tən bəhirmən boldi. Kişiler bunundan ən-əni bilən zamaniyvilik tutaşqan, toğırlarda çıngtırış bilən yenilik yaratış tən yolu kuyulğan cüngonu kördi. Mədəniyilik almaşdırış bilən rəndarlışıdı. Öz ara örnek kılış bilən biyidu. Jingdejindeki ming yillik xumdan dünya miraslarının şan şerpini yeni bir qetim kişiler ispatlap berdi. Medeniyet tumurunu qadırlaş bir milletni dünyaya teximu kan kucak etiş imkaniyetige ege kılıdu. İçi ütiş kan korsaklıqı bilen medeniyelikte öz ara örnek ilişini ilgiri sürgendila, andın oxşaş bolmağan medeniyeliklerini öz ara muvaqiyyatge eriştirip, ortak terakki kıldırıp, dünya medeniyelik gülzarlığını teximu rangdar, teximu hayati küşke ege kılgılı buldu.

Yoldaşla, dostla, bugün biz dağdoğuluk yığını içip, şunu tentenlik cakarlayımız ki, bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da, Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının yüz yıllıkını kütübiliş aldıdı ki moyun peyitte, döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cını da, omumüzlük kalbini kolu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca, Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenetinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsiz de çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi.

Rusların yadıda bulunduğu biz bu bir kaç günlük programlarımızda Roz Muhammed Mutallib'nin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayenin aldın kısımını alatkandıq. O ahire baş muharrir bilen tonuşup onun üyünü bilip aldı. Ve kendi kendinden onunla koğun, oğlaq deyendek soğuk salamlarını yetküzüp durdu. Ama onun yanına bir parçam əsri mətbuatlarda ilan kılınmadı. Fakat tatkan cabası ve kütüşlerle kağan idi. Şunu o kin bırakla ümidini üzüp onu izdimes buldu. Kin o yana muharrinin hizmet isteli sebeplik təhirlik salayetinin ilip taşlanğanlığını mı anladı? Ondaq da o yana öz arzusu üçün tırışam. Bulaq qızıqsanla, deyiqtanla devamlıq bugünkü radio jurnalı programımızı oranlaştırılgan Roz Muhammed Mutallib'nin tarım jurnalı ilan kılıngan Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayenin devamı da bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı avalqadak yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

0: derken ben seni hiç kaçan.
1: Sevimlik Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığı herkes unutup kalmağı sizler. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalıgan vakıtta kalıgan anlısanlar buludur. Bugünkü programımızın Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turgut. Mikrofon aldı da,

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra

materiallarını köçürüp aldı. Şu meseleki dair siyasi, iktisat ve sosyalizm togrusudaki kitaplarını mı görüp baktı. Lekin oylamagan yerden o kitaplarının içinden özü kılıvatkan işlağı dair hiç kandak nersi tapalmadı. Siyasi iktisat dair kitaplardan meselen Melle'nin eserlerden özü köngül bölüvatkan meselelerge cevap tepişini arzu kılgan idi, umu bolmadı. O kitaplardan pekat Avrupa yezi igilikinin ehvalları közde tutulup çıkarılgan kanunlarını taptı. Rusya'yı zadılı doğru gelmeydiğen aşı kanunlarının kandak bulup, umumi kanun bulup kalgınıga zadılı aklını yetküzelmedi. Sosyalizmga dair kitaplardı mı şu ehvalıydı. Emmisila daşıyordu okuvatkan çağlarda kızıkıp okugan. Emelde kolunup olmaydıgan hamhiyalla, ya ki Avrupa yezi igilikinin hazırkı ehvalını yakşılaşının çağrıları bilen tolgan bulup, ulanın birinin mu Rusya'nın dikkancılık işleri bilen alakası yok idi. Siyasi iktisat kitaplarda Avrupa baylıkının terakkiyat kanuniyeti umumilikki ige deyilgen bolsa, sosyalizm kitaplarda baylık aşu kanuniyet bu içe terakki kılıdıgan bolsa, ahırda mukarrer alak boludu deyilgen idi. Her iki karaştaki kitaplarda Levin'a barlık Rus dikkalları ve Rus yer ilgilerge milyonluğun kulla bilen milyonluğun mo yerlerini kandak terip, işlep çıkırışının ünümünü kandak östürümüz, umumi paravallıkını kandak oşurumuz degen meselelerde kana etlenerlik bir mi cevap berilmegen idi.

0: Hatta özü uçurgan bazı meselelerge cevap tepiş üçün küzde çetelge çıkıp şu caylanın ehvallarını öz gözü bilen körüp kelmek cima boldi. Şundak çağlamı bolatdi ki, söhbet dişinin pikirini anlap, andın özünün pikirini eytay de bolguca, karış taraf bir dilla Kaufman, Jones, Dioboa, Mitchell'la bu yaxtı nemiləni digen? Siz ulanın əsərlərini okuğan mı? Okumuğan bolsanız okup çıkın. Ula bu məsələləni ollı burun tətqiq qılıp bolğan dep qoyatdı. Hazır o Kaufman bilen Mitchell'nin özgü iş nimi dep berelmeydi qallıqını bilip bolğan idi. O özgü kerek nersinin nemi işkerlikini biletti. Rusya'nın acayip esil yerleri, esil emgekçileri barlıkını. Yolda uçuratkan dekkanınki okşaş ayrım caylada emgekçiler bilen yerinin mol baylık yartıvat allıkını biletti. Lekin nurgun caylada Avrupa'nın usulü boyunca meblağ selin kallıkı bilen mesulat kemiyip getivat attı. Çünkü dekkalla özlerge has adetler bilen tarihçilik kılgandıla yergi yakşı işleydi. Bu hıl karşılışış tasadipi emez. Belki mengülük, halkının roy bilen zış münasivetlik nersi işkellikini u çün etti. U Rusya halkının Rusya'nın kengrik etken boz yerlerini ta ki eçilip tügü güce anlık kaldı eçip terlugu yerlerge aylandırış burcu ba. Bunun için ula muhafık usullarını kullanıdı. Bu usulla adetki ademle oylugandek undak yaman usulla emes dep oyledi. U bunu özünün kitabıda Nezriye Cihettin, öz igiliki de Emili Cihettin ispatlamakçı boldi.
1: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayıp atıdı. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kelip atıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra, şundak bulup atıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Левин yugurib pelampayning o'ttirsig'i kelganda oldingi xonidan tonish birining yo'talgan ovozini anglagandek bo'ldi. Lekin pelampaydan tushayotganda chiqayotgan qadam ovozi bilan u ovozning kimning ovozi ekanligini bilolmay, xato anglamagandiman deb o'ylab qoldi. Orqadilla o'ruq igiz bir gavdi ko'rinib özünün oyunun xata emeslikini bildi. Şundaqdımı, o oyunun xata bop kelişini, peltosunu selivetip, yötülüp kelevatkan igiz boy adamının aksi ne kolay bulup kalmaslıkını arzu kıldı. Levin aksini yaxş görətdi. Amma onun bilen billi tursa bir aram bulatdı. Şu turquda özünün o xiyalları, ve Agafya esigi salgan u işning ta'siri bilan kallisi elishib turgan chaqda oksi bilan ko'rishish uningga to'limi eg'ir tuyuldi. Xushxo'y sog'lom bir mehmon bo'lsa, uning bilan paranglashib o'ltirsam ko'nglim echilsa deb turganda, u mehmonning oksi bo'lib qolganligimi uning ro'yiga ta'sir qilgan edi. Aksi onun könglüdeki işlani toluq düşünetti. Könglünün pinhan yerlerdeki sırlarını axtırıp çıkıp, onu özüge etkuzuşku mecburlaydı. Levin'nin en halımaydığını delmoşu idi. Levin şu yarmaz hiyalları üçün özüge özü kayğaç pelampeydin yugürüp düşüp aldın kıxanığı çıxdı. Aksini köygende baya könglini xire kılgan tuyğula bir dilli yokap, onun ornini bir xil etiniş igilidi. Aksinin cüden ve kesel haliti burun onu şunçilik korkunuşluk aletki keltirip koygan bolsa, hazır kisi o çağdikidimi betterrek bulup, tehimi cüdep, tehimi sargıyıp ketken idi. Ustuhallarını pekat terisili tutup durgan dek görünetti. Nikolay inçki boynini aran midirletip, boynidin şarpısını elevatkanda açık bir külüp koydu. Levin onun bu addi ve becarlaç külküsünü görüp, boğzığı bir nersi kaplaşıp kalgan dek, yığı tutuvatkan dek bolup kaldı. Mana, senin aldıngı keldim, dedi Nikolay, besk avazı bilen Levin'din közünü bir sekund mu almay. Xelidim beri kelimen dep yürettim. Saklıkım bulmay ketti. Hazır xili yakşop kaldım. O, oruq, yuğan kolları bilen sakılını sılap koydu. Dep koydu Levin. Aks bilen söyüşkende onun terilerinin koruşup ketkenligini levleri arkalık sezgende ve galitin nurlanıp turgan közlerini yakın turup körgende Levin'deki korkunuş tehimi küçeydi. Bir neçepti ilgiri Levin onunla xat yazıp ikkisinin otursudaki tehi bölünmegen yerini setip 2000 rubli tayarlap koyganlıkını degen idi. Nikolay özünün şu pulunu alay dep, bolup mu tuğulgan yurtunu körüp, kadimki zamandaki batırlağı okşaş, tuprak kolunu tek küzüp, emdiki işleri üçün kuvvet toplay dep kelgeldikini eytti. O tehimi mükçeyip, egiz gevdisinin oruklap, kichikkini bo'lib qolganligiga qaramay, burunqidek tetik, qadamlari xili chabdas edi. Levin uni kutubxonasiga boshildi. Aksi azroq titrek orlash harakatlari bilan kiyimlarini almashtirib, shalang chochlarini tarab bo'lib, kulgan bo'yi ustiga qarab mangdi. Uning kayfiyati jo'shqin edi. Levin kichik chaqlarda uni doim ashunda qolatdi ko'rdi. U
Koznishevni qilch og'rinmay tilga oldi. Agafiyani ko'rib uning'i chaqchaq qildi va bir necha qeyri xizmatkorni so'radi. Parfen Denischining o'lib ketganligiga qattiq ta'sir qilib, chiroyida bir xil qo'rqinish ko'rinib qoldi. Lekin yana tezla o'zini o'nglab oldi. Ne o'zimi qerib qolgan deb qo'yib, gapni darrov boshqaga o'zgartirib yetdi u. Men yening da bir shikoy turib, andim Moskvaga ketaman. Sendin yoshirmayman. Eliqi Makkov man xizmat deb berdigan bo'ldi. Ishlay davataman. Endi turmushimni butunlay o'zgartirishim kerak. Sanga yana bir ishni deb beray. Eli xotindan ayrilib ketdim. Mariya Nikolayevna adimmi? Bu nima qig'ining? Nima uchun unda qilding? O bir yaramas xotin. Menga nurg'un avarchiliklarni tepadi. Dedi u.

Lekin onun qandaq avarçiliklərini tepib bəgəlligini eytmədi. Digərləri çayını sus dəmləydi. Mana mən xuddi kesəl adəmdə qarıdı digəndə gəpləyidi. Həm də mən turmuşumunu bütünləyi özgərtməkçi mən. Başqalağa oxşaş, mən mə köp nadallıqlarını qıldım. Baylıq digən mə məzisiz bir nəmikən. Onu oylap mı qoymay mən. Tənim sağ qosulu boldı. Tənər güşkür, hazır tüzülüp qaldım. Levin aksının bu gəplərini anlap, bir nəsə digisi kəldi. Lekin nemi deyişini bilelmedi. Nikolay mı onun bu halıdını sezgen bolsa gerek, gəpni inisinin iyilik işlerine yetkivetti. Levin onun özünün işlerini soruğun edin hoşal boldı. Çünkü o bu doğruluk sözdese gepini yasap avar bolmaydı. Şunun bilen o aksığa özünün pilalları ve işleri doğruluk sözdep bədi. Aksi kulak silip oldurdu, ama çırayıdın kızık mıqallık çıkıp durattı. O ikisi bir-birge şünçilik yakın idi. Bir-birini düşünüş etti. Hatta en küçük hareket ve avazları arkalık mı, nurgun işlani her kandak til bilen ifadeli gendim mi, uçuk ifadeli bir eleydi. Şu turkuda o ikisindeki birli hiyal, Nikolay'nın kesili ve ölümge yıkılışıp kalgallıkı hemini besip duru atattı. Ama hiç kaysi o hiyalını teşhiri çıkaralmaydı. Şuna, yürükünü mucib turuvatkan şu hiyaldın özlerini kaçırış üçün her ikisi yalgan gəplərini kılışkı məcbur idi. Keşnin ahırlışıp, uxlaş vaqtının bolğallıqıga Levin hiç kaçan bugünkidek xuşal bolup bakmağan idi. Qandaqlı mihman kəlsun, qandaqlıki rəsmi uçuruşladı bolsun, hiç qaysı da ademlerge hazır qıdek saxtı muamildi bolmağan. Bunda korunup mu kalmağan idi. O şu kılıkları üçün puşayman kılıp mı kaldı? Ama puşayman kılgan seri özünü tehimi tabi tutalmadı. Ölüm aldıdı turuvatkan mehriban aksının ehvalını körüp, yığılğısı gelip tursumu, aksının emdi kandak hayat keçirmekçi boluvatkallık toğırsı da kılıvatkan geplerini anlaşkı mecbur idi. Onun gəplərge maslışıp bəmsi mi bolmaydı. Birli öyge otqalangan. Qalgan öyle soğuk bolğaçqa, Levin aksıga özünün ojırsıga orın raslap bədi. İşki öyünün otursını birli tahtay tam ayırıp duratdı. Aksi yattı. Lekin onun uxluğan, uxlumuğallıqını bilgili bolmadı. Başqa kesellerge oxşaş tolu öyrülətdi. Turup yütülüp gitətdi. Aralap yütülüş kimi küçü yetmək bir nimeləni dəb sözləp gitətdi. Turupla dəm alalmay qilip, ya Tanrım, dəb qoyatdi. Yeni turupla xəpürük kəlmək geliği qaplışıp qilip, açıqıda vay şeytan, dəb tıllap mı gitətdi. Levin aksının şu işlerine kulak selip yetip, helgici uxlayalmadı. Kallısıga nurgun hiyalla kırval attı. Onun hiyallarının en yamini ölüm idi. Bütün mevcudatlarının ahırk takdir bolgan ölüm onun köz aldığa birinci qetim kelebilip, zadılı neri ketmeyi vatattı. Uyku arlaş inrap, adeti boyunca dem Tanrını, dem şeytanı tıllap yatkan

0: uni u his qila olaydi.
1: Bugun, ata yoki 30 yildan keyin kelamdi, baribir emasmi? Lekin oshu muqarrar o'limning o'zi qandoq gap? Buni u bilmaydi. Bilmaydi emas, uni o'ylabmi baqmagan. O'ylashqa o'zida jur'atmi, kuchmi topolmagan edi. Ishlayman. Bir ishlarni qilaman deb tinmay paypeta ko'p yuraman yo. Bir kunlarda u narsalarimning hammasi qilib u dunyoga ketadiganligimni o'ylamayman. Levin qorong'uda karvatida ikki tizini quchoqlab mukchiyib o'ltirgan peti demini ichiga yutib xiyolga berilib ketayotdi. Xiyol qilgan seri shundoq bo'lishning guman yo'qligi. O'zining bir muqarrarlikni, ya'ni o'limni unutib kelayotganligini cho'nqur his qilishga boshladi. O'lim yetib kelganda hamma narsa yo'q bo'ladi ekan. Topqan targanlaringning hammasi hech nimaga arzimaydi ekan. Uningga insonning kuchimi yetmaydi ekan. Shundoq bu qo'rqinchli muqarrarlik ham fakt ekan. Lekin men hozir tirikman. Tirik vaqtimda nimalarni qilishim kerak? Nima ishlarni qilishim kerak? Dedi u qattiq mayuslanib. Orqadan o'rnidan turib, bir tol shom yondirib, aynakning oldiga keldi. Aynakdan chiroyini, chochlarini ko'rdi. Mana, chochlari oqirishqa boshlabdi. Og'zini ichib, tishlariga qarab baqdi. Tishlari mo buzilishqa qarab mengibdi. Qo'llarining bo'ljon go'shtlariga qarab beqib, sal xotirjam bo'lgandek qildi. Har holda qo'llarida kuch yetarlik ekan. Shu turquda buzilgan o'pkisi bilan tasti nafas elib yotgan Nikolay oksimi bir chaqlarda mushundoq baquvvat edi. Lekin birdilla kichik vaqtida ikkisining billi yotadiganligini oil o'qituvchisi Fedor ishikdan chiqib ketishigila bir-biriga yostiq etishib qoqoqlab kulishib ketadiganligini esiga oldi. Kulgandimi shundoq kulishatdiki, hayot baxtining jush urib turadigan kuchini hatto Fedordan ayminishlarimni to'xtata olmaydi. Mana hozir u mayda ustixonlar ichiga kirib ketgan. Bir tera, bir ustixon bo'lib qolgan holatda yetibdi. Menchu. Men o'zimning kelgusida qaysi ahvolga tushib qoladiganligimni bilmayman.
2: Ey, shayton ey. Oy, uxlamay nimaga mingib yuraysan?
0: Dedi oksi. Ha, bilmayman. Uyqum qechib qoldi.
2: Men yaxshi uxlabdim men. Ta'lim etdim men. Dumbam tutib baqa.
0: Tar yo'qmi? Levin oksining dumbisini tutib baqdi. Rast terlemepti. Andın tahtay tamının u terpegi ötüp şamını öçürdü. Emma yana xeligici uxlayalmadı. Qandaq yaşaş gerek degen mesele emdil aydınlaşıp turatdi. Hal qılıp bolmaydıgan yeni mesele ölüm yani köz aldığı kelav aldı. O ölüp qaladı. Bahargımı bağmaslıqı mümkün. Onu qanda qılsam qutuldurup qalar mı? Onun nem deyişim kerek? Bu cahitime nemini bilme? Beşimizde şundaq işinin mi bağlıqını unutup qağınımla qara?
3: Şirani kapitalistlerin ezivat qallıqını bilirsen. Bizdiki işçilar bilen dikkatli, emgekten

barlıq japasını tatıp qança işlisimi hayvanqa oqşaş yaşaş taqdirdin qutulanmay kelibadı. Ula işləp tapıdığan qimmətləri bədəligə turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş fürsətlərə igi bolsa tamamən bolatdı. Lekin kapitalistla ula yaratqan paydının hammisini tatıp elib ulağı hiç nimi qaldırmay vatıdı. İşçilar bilen dekkalla mängü atkalı orında kele vatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatıdı. Şuna biz seli sarılı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemisi umumunun buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, endi diqqatingizla stansiyamızın başka serhil programları da bolsun.
1: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Menin payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Menin sayıdak əgişim bilen o başkalar bilen uçuruşunu kaldımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, mən xamışlıq kesilik griptar boğa oxşayman. Qandaq davalansam bula?
1: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xətər. Önümü işençilik. Onunun başqa psixikalıq davalasaq mı?
3: Aktif yüzlünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgürüşmü meni ümitke teximi yıqıllaşdırdı.
4: Psixika sağlamlıqa köngül böləydi.
5: Bugün ananızga önce dal numar içip bir işke vaktiniz çıka mı?
6: Ben yığılıştım. Kayıtman iken kıtıra ya.
7: Atanım bilen bir koruda oturumuz. Ama vaktimiz odul kemmeydi.
5: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
8: Zulkan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizdiğimi geydim.
9: Atanım bilen bir şehirde oturumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odul kemmeydi.
7: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Apa, siz sulu oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Ata-anamın sağlamlıqını diləy mən.
7: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
9: Dada, ana, biz kəldok.
11: Buva, muma.
7: Sağlamlıq dastıqınımızda.
12: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam sitval alayımız.
13: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
14: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
12: Veliz fitbilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
12: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
12: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımız muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.